haydi keşke söküp atabilsem seni kalbimden. Kalmak zor olsa da gidemem asla. Başka hiçbir şey gelmez elimden.

0: Fatiha Suresi. Bu sure Kur'an-ı Kerim'in ilk suresi ve başlangıcıdır. Bu bakımdan açılış yapan, açan anlamına gelen Fatiha adıyla anılmaktadır. Bundan başka Ümmül Kitap, El Esas, El Kafiye gibi isimleri de vardır. Fatiha Suresi 7 ayet olup Mekke devrinde inmiştir. Bazılarına göre de hem Mekke'de hem de Medine'de olmak üzere 2 defa inmiştir. Bir rivayete göre ilk inen sure bu suredir. Fatiha Suresi iman ve ibadet esaslarının özü, manası itibariyle duaların en büyüğüdür. İçerisinde Allah'a övgüyü, O'nun hükümranlığını, ibadete layık tek mabud olduğunu, sadece O'ndan yardım istemek gerektiğini, doğru yolu bulmak için O'na dua edildiğini görmekteyiz. Bu özelliğiyle Fatiha Suresi Kur'an-ı Kerim'in özü sayılmaktadır.
1: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm.
0: Allah'ın rahmetinden kovulmuş olan şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: Alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, ceza ve hesap gününün tek hakimi olan Allah'a hamdolsun.
1: İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in.
0: Allah'ım, biz ancak sana kulluk eder ve ancak senden yardım isteriz.

0: Sen bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiğin kimselerin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine ve sapanlarınkine değil.
1: Bakara Suresi. Bakara, sığır anlamına gelir. Bu sure birkaç ayetiyle Yahudilerin kesmeleri emredilen bir sığırdan bahsettiği için bu adla anılmıştır. Bakara Suresi Medine devrinde inmiş olup 286 ayettir. Kur'an-ı Kerim'in en uzun suresidir. İslam hukukuyla ilgili ana prensiplerin büyük bir kısmı bu surede anlatılmaktadır. İsrailoğullarının nankörlüklerinden ve isyanlarından uzun uzun söz eden bu sure, faiz yasağı, borçlar hukuku ve zekat gibi sosyal konular üzerinde de önemli durmaktadır.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: هُدًى لِلْمُتَّقِينَ
1: Elif, Lam, Mim. Bu kendisinde hiç şüphe olmayan ve takva sahiplerine doğru yolu gösteren bir kitaptır.

O takva sahipleri gaybe inanırlar, namazı kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcarlar.

Onlar sana indirilen kitaba da, senden önce indirilenlere de inanırlar. Ahirete de kesin olarak iman ederler.

0: Şu bir gerçek ki, inkar edenleri azapla korkutsan da korkutmasan da birdir. Onlar inanmazlar.
1: خَتَمَ اللّٰهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبَصَارِهِمْ غِشَاوَةٍ

Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Gözlerinde de bir perde vardır ve büyük azap onlar içindir.

İnsanlardan öyle kimseler vardır ki iman etmedikleri halde biz Allah'a ve ahiret gününe inandık derler.

Onlar Allah'ı ve iman edenleri aldatmaya çalışırlar. Oysa ki kendilerinden başkasını aldatamazlar. Ama bunu bilmezler.

0: Onların kalplerinde bir hastalık vardır. Allah da hastalıklarını arttırmıştır. Yalan söylediklerinden dolayı onlar için acı bir azap vardır.
1: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا اِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ
0: Kendilerine yeryüzünde bozgunculuk yapmayın dendiği zaman biz sadece düzelticileriz derler.

Onlara, insanların iman ettiği gibi siz de iman edin dendiğinde, biz de o beyinsizlerin inandığı gibi mi inanacağız derler. İyi bilin ki asıl beyinsiz olanlar kendileridir. Fakat bilmezler.

İman edenlerle karşılaştıkları zaman biz de iman ettik derler. Elebaşlarıyla baş başa kaldıklarında ise biz sizinle beraberiz, onlarla sadece alay ediyoruz derler.

İşte onlar öyle kimselerdir ki doğru yola karşılık sapıklığı satın aldılar da ticaretleri kâr getirmedi. Onlar doğru yolu da bulamadılar.

0: بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون.
1: Onların durumu bir ateş yakan kimsenin durumu gibidir ki o ateş çevresini aydınlatır aydınlatmaz Allah onların ışıklarını yok etti ve onları karanlıklar içinde göremez bir halde bıraktı.
0: Summun bukmun umyun fehum la yarci'un.
1: Onlar sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Bu yüzden Hakk'a dönmezler.

آذانهم يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق

Yine onların hali gökten boşanan şiddetli bir yağmura tutulmuş kimselerin durumu gibidir. O yağmurda karanlıklar, gök gürültüsü ve şimşek çakışları vardır. Düşecek yıldırımlardan ölmek korkusuyla parmaklarını kulaklarına tıkarlar. Oysa Allah'ın kudreti kâfirleri çepeçevre kuşatmıştır.

Şimşek neredeyse onların gözlerini alıverecek. Önlerini aydınlattıkça onun ışığında birazcık yürürler. Üzerlerine karanlık çökünce de dikilip kalırlar. Allah dileseydi onların gözlerini ve kulaklarını da giderirdi. Şüphesiz Allah'ın her şeye gücü yeter.

O, yeryüzünü sizin için bir döşek, göğü de bir bina yaptı. Gökten su indirip çeşitli ürünlerden sizin için rızık çıkardı. Öyleyse siz de bile bile Allah'a eş koşmayın.

Eğer kulumuz Muhammed'e indirdiğimiz kitaptan şüphe ediyorsanız ve eğer iddianızda doğru sözlü kimseler iseniz, siz de onun benzeri bir sure getirin. Allah'tan başka güvendiğiniz şahitlerinizi de yardıma çağırın.

0: الناس والحجارة أعدت للكافرين.
1: Yok, eğer bunu yapamazsanız ki hiçbir zaman yapamayacaksınız, o halde yakıtı insanlarla taşlar olan ve kafirler için hazırlanmış bulunan ateşten korkun.

Ey Muhammed! İman edip salih amel işleyen kimseler için altlarından ırmaklar akan cennetler olduğunu müjdele. Kendilerine oradaki meyvelerden bir rızık verildikçe, bu daha önce de yediğimiz şeydir diyecekler. Onlara birbirine benzeyen rızıklar verilecektir. Onlar için cennette tertemiz eşler de vardır. Hem onlar orada ebedi kalacaklardır.

Şüphesiz ki Allah bir sivrisineği ve ondan daha üstününü misal vermekten çekinmez. İman edenler onun Rablerinden gelen bir gerçek olduğunu bilirler. İnkar edenlere gelince, Allah bu misalle neyi kastetti derler. Allah bununla birçoklarını saptırır, birçoklarını da doğru yola getirir. Bununla saptırdığı yalnız fasıklardır.

0: en yusal ve yaqta'un ma amara Allahu bihi en yusal ve yufsidun fil ard ulaike humul khasirun.
1: O fasıklar söz verip bağlandıktan sonra Allah'a verdikleri sözü bozarlar. Allah'ın birleştirilmesine emrettiği şeyi koparırlar ve yeryüzünde bozgunculuk yaparlar. İşte zarara uğrayanlar onlardır. Keyfe

Allah'ı nasıl inkar ediyorsunuz? Oysa ki ölüler idiniz, o sizi diriltti. Sonra sizi öldürecek, sonra tekrar diriltecektir. Ve sonra da yalnız ona döndürüleceksiniz.

Yeryüzünde ne varsa hepsini sizin için yaratan, sonra göğe yönelip onları yedi gök halinde düzenleyen O'dur. O her şeyi hakkıyla bilir.

0: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون.
1: Bir zamanlar Rabbin meleklere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Melekler, orada bozgunculuk edecek, kan dökecek birisini mi yaratacaksın? Oysa biz seni överek tesbih ve eksikliklerden tenzih ediyoruz demişlerdi. Allah da, şüphesiz ben sizin bilmediğiniz şeyleri bilirim dedi.

Adem'e bütün isimleri öğretti. Sonra onları meleklere gösterip, "Eğer sözünüzde doğruysanız bunların isimlerini bana söyleyin," dedi.

Melekler, seni tesbih ederiz. Senin bize öğrettiklerinden başka bizim hiçbir bilgimiz yoktur. Gerçekten sen her şeyi çok iyi bilen, hüküm ve hikmet sahibisin dediler.

Allah, "Ey Adem, onları isimleriyle kendilerine söyle," dedi. Adem de onları isimleriyle meleklere söyleyince, Allah, "Ben size göklerin ve yerin gayblerini bilirim. Sizin açıkladığınızı da gizli tuttuğunuzu da bilirim dememiş miydim?" dedi.

Bir zamanlar meleklere Adem'e secde edin demiştik de hemen secde etmişlerdi. Ancak iblis diretti, büyüklük tasladı ve kafirlerden oldu.

0: الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.
1: Şeytan ikisinin de ayağını oradan kaydırdı. Onları içinde bulundukları yerden çıkardı. Biz de dedik ki, birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Yeryüzünde sizin için belli bir vakte kadar duracak bir yer ve yararlanacağınız şeyler vardır.

Adem Rabbinden bir takım kelimeler aldı. Allah da onun tövbesini kabul etti. Gerçekten tövbeleri kabul eden ve çok merhametli olan O'dur.

0: هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: Biz onlara dedik ki, hepiniz oradan yeryüzüne inin. Benden size bir hidayet geldiğinde, kimler benim hidayetime uyarsa, artık onlara hiçbir korku yoktur ve onlar üzülmeyecektir.

Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimetlerimi hatırlayın. Bana verdiğiniz sözü yerine getirin ki ben de size verdiğim sözü yerine getireyim. Bir de sadece benden korkun.

Yanınızdaki kitabı tasdik edici olarak indirdiğim Kur'an'a inanın. Onu inkar edenlerin ilki siz olmayın. Ayetlerimi basit menfaatlerle değişmeyin ve yalnız benden korkun.

0: Hakkı batıla karıştırıp da bile bile gerçeği gizlemeyin.
1: وَاَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاَتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ
0: Namazı kılın, zekatı verin, rükû edenlerle birlikte rükû edin.

0: أَفَلَا تَعْقِلُونَ
1: Siz kitabı okuduğunuz halde insanlara iyiliği emredip kendinizi unutuyor musunuz? Hala aklınızı başınıza almayacak mısınız?

0: Ve öyle bir günden korkun ki o gün hiç kimse kimsenin adına bir şey ödeyemez. Kimseden şefaat kabul edilmez ve kimseden fidye alınmaz. Onlara yardım da edilmez.
1: وَاِذْ

0: أكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم.
1: Size işkence eden, kadınlarınızı sağ bırakıp oğullarınızı boğazlayan Firavun ailesinden sizi kurtarmıştık. Bunda sizin için Rabbinizden büyük bir imtihan vardır.
0: وَإِذْ

Sizin için denizi yarmış, sizi kurtarmıştık. Siz bakıp dururken Firavun ailesini suda boğmuştuk.

Musa ile 40 gece için sözleşmiştik. Sonra siz onun ardından haksızlık ederek buzağıyı ilah edinmiştiniz.

0: Bundan sonra da belki şükredersiniz diye sizi bağışlamıştık.
1: وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ
0: Belki doğru yola gelirsiniz diye Musa'ya kitabı ve Furkan'ı vermiştik.

0: عليكم إنه هو التواب الرحيم.
1: Musa da kavmine demişti ki, ey kavmim, buzağı ilah edinmekle şüphesiz kendinize zulmettiniz. Hemen yaratıcınıza tövbe edin de nefislerinizi öldürün. Bu yaratıcınız katında sizin için daha hayırlıdır. Böylece Allah tövbelerinizi kabul eder. Gerçekten tövbeleri kabul eden ve çok merhametli olan O'dur.
0: وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللّٰهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ
1: Yine hatırlayın o zamanı ki siz, ey Musa, biz Allah'ı açıkça görmedikçe sana asla inanmayacağız demiştiniz de sizi bakıp dururken yıldırım çarpmıştı.

0: bulutu üzerinize gölge yaptık. Size kudret helvası ve bıldırcın indirdik. Size verdiğimiz rızıkların temizlerinden yiyin dedik. Fakat onlar bize değil, kendilerine zulmediyorlardı.
1: وَاِذْ نَجَّيْنَا

0: جاءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم.
1: Size işkence eden, kadınlarınızı sağ bırakıp oğullarınızı boğazlayan Firavun ailesinden sizi kurtarmıştık. Bunda sizin için Rabbinizden büyük bir imtihan vardır.
0: وَإِذْ

Sizin için denizi yarmış, sizi kurtarmıştık. Siz bakıp dururken Firavun ailesini suda boğmuştuk.

Musa ile 40 gece için sözleşmiştik. Sonra siz onun ardından haksızlık ederek buzağıyı ilah edinmiştiniz.

0: Bundan sonra da belki şükredersiniz diye sizi bağışlamıştık.
1: وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ
0: Belki doğru yola gelirsiniz diye Musa'ya kitabı ve Furkan'ı vermiştik.

0: تاب عليكم إنه هو التواب الرحيم.
1: Musa da kavmine demişti ki, ey kavmim, buzağıyı ilah edinmekle şüphesiz kendinize zulmettiniz. Hemen yaratıcınıza tövbe edin de nefislerinizi öldürün. Bu yaratıcınız katında sizin için daha hayırlıdır. Böylece Allah tövbelerinizi kabul eder. Gerçekten tövbeleri kabul eden ve çok merhametli olan O'dur.

Yine hatırlayın o zamanı ki siz, ey Musa, biz Allah'ı açıkça görmedikçe sana asla inanmayacağız demiştiniz de sizi bakıp dururken yıldırım çarpmıştı.

bulutu üzerinize gölge yaptık. Size kudret helvası ve bıldırcın indirdik. Size verdiğimiz rızıkların temizlerinden yiyin dedik. Fakat onlar bize değil, kendilerine zulmediyorlardı.

0: Şüphesiz iman edenler için Yahudilerden, Hristiyanlardan ve Sabiilerden Allah'a ve ahiret gününe inanıp salih amel işleyenler için Rableri katında mükafatlar vardır. Onlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.
1: وَإِذْ أَخَذْ

0: Bir zamanlar sizden sağlam bir söz almış, Tur Dağı'nı başınızın üzerine kaldırmıştık. Size verdiğimizi kuvvetle tutun, içinde bulunanı hatırlayın ki korunasınız demiştik.
1: ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ
0: Bundan sonra yine yüz çevirmiştiniz. Eğer Allah'ın size ihsanı ve merhameti olmasaydı, mutlaka zarara uğrayanlardan olurdunuz.

0: Cumartesi günü hakkında içinizden azgınlık edenleri elbette biliyorsunuz. Biz işte onlara aşağılık maymunlar olun demiştik.
1: فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ
0: Biz bu cezayı orada bulunanlara ve sonradan gelecek olanlara bir ibret, Allah'tan korkanlara da bir öğüt kıldık.
1: وَإِذْ قَالَ

Musa kavmine Allah size bir sığır kesmenizi emrediyor demişti. Onlar da bizimle alay mı ediyorsun dediklerinde Musa ben cahiller arasına girmekten Allah'a sığınırım demişti.

Onlar bizim için Rabbine dua et de onun ne olduğunu bize açıklasın dediler. Musa şöyle cevap verdi: Rabbim buyuruyor ki o ne çok yaşlı ne de çok körpedir. İkisi arası bir sığırdır. Artık size emredileni yapın.

Onlar, bizim için Rabbine dua et de onun renginin nasıl olduğunu bize açıklasın dediler. Musa, Rabbim buyuruyor ki o bakanların hoşuna gidecek rengi sapsarı olan bir sığırdır dedi.

Onlar, bizim için Rabbine dua et de onun mahiyetini bize bildirsin. Çünkü bu sığırlar bize göre birbirine benziyor. Ama Allah dilerse mutlaka doğruyu buluruz dediler.

0: قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون.
1: موسى dedi ki Rabbim şöyle buyuruyor. O çift sürüp ekin sulayarak ezilmemiştir. Kusursuz ve alacası olmayan bir sığırdır. Onlar da işte şimdi gerçeği bildirdin deyip o sığırı kestiler. Ama neredeyse bunu yapmayacaklardı.

0: Hani siz bir kişiyi öldürmüştünüz de onun hakkında birbirinizle atışmıştınız. Oysa Allah gizlemekte olduğunuz şeyi ortaya çıkaracaktı.
1: فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَٰلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ
0: Biz kestiğiniz sığırın bir parçasıyla o ölüye vurun dedik. İşte Allah böylece ölüleri diriltir ve aklınızı başınıza alasınız diye size delillerini gösterir.
1: ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ اَوْ اَشَدُّ قَسْوَةِ

0: وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ.
1: Sonra bunun ardından kalpleriniz yine katılaştı. Onlar taş gibi, hatta daha da sert oldu. Çünkü öyle taşlar var ki içinden ırmaklar kaynar. Öyleleri de var ki yarılır, içinden sular fışkırır. Ve yine öyle taşlar var ki Allah korkusuyla yukarıdan aşağı yuvarlanır. Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir.

Artık onların size inanacaklarını ümit eder misiniz? Onlardan bir grup Allah'ın kelamını dinlerdi de düşünüp anladıktan sonra bile bile değiştirirlerdi.

0: رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ.
1: Onlar iman edenlerle karşılaştıkları zaman biz de inandık derler. Birbirleriyle baş başa kaldıkları zaman da Allah'ın size açıkladıklarını Rabbinizin huzurunda aleyhinize delil getirsinler diye mi onlara söylüyorsunuz? Buna aklınız ermiyor mu derler.
2: Sadakallahu'l-azim.
1: Yüce Allah doğru söylemiştir.
3: Ey Rabbim! Her şeyi kaplayan rahmetinden, her şeye gücü yeten kuvvetinden, önünde her şeyin boyun eğdiği kudretinden, karşısında hiçbir şeyin duramadığı izzetinden, her şeyi kaplayan azametinden, her şeyi kuşatan ilminden, her şeyi aydınlatan nurundan istiyor ve bekliyorum. Ey Nur, ey Kuddüs, ey iyiliklerin ilki ve sonların sonu Rabbim, İsmet perdesini yırtan günahlarımı affet. Ümitsizliğe sebep olan günahlarımı affet. Nimetleri değiştiren hatalarımı affet. Duaların kabulünü engelleyen, belalar getiren, işlediğim bütün günahları ve yaptığım bütün hataları affet. Rabbim, zikrinle sana yaklaşabilirim, biliyorum. Rahmetinden beni kendine yaklaştırmanı diliyorum. Bana şükrü öğretmeni, zikrini ilham etmeni diliyorum. Bana merhamet etmeni, beni verdiğine razı ve kanaatkar kılmanı diliyorum. Sen ki ihtiyacı olana verirsin. Kapına geleni geri çevirmezsin. Ey Rabbim, senin saltanatın yücedir. Kimine gizli, kimine apaçıksın. Rabbim, biliyorum ki senden başka günahlarımı bağışlayacak, suçlarımı örtecek kimse yok. Biliyorum ki ben nefsime zulmettim. Sana itaat etmedim. Bütün bunlara rağmen beni unutmadığından ve bana lütfettiğinden dolayı kalbim sana kavuşma arzusuyla yanıyor. Rabbim, biliyorum ki sen benim dostumsun. Her kötülüğümü örtensin. Başıma gelen her belayı hafifletensin. Rabbim, görüyorum ki zincirlerim beni çökertti. Çirkin ve boş emellerim beni senden uzaklaştırdı. Dünya beni aldattı. Gururum ve kayıtsızlığım kalbimi katılaştırdı. Rabbim, biliyorum ki sen benim dostumsun. Beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Affet beni ey Rabbim. Arz edeyim ki senin ateşine dayandım. Her acıya göğüs gerdim. Ama senin rahmetinden bir an bile uzak kalmaya dayanamam, biliyorsun. Ey Kerim ve Rahim olan Rabbim! Yemin ediyorum ki eğer konuşmama izin verirsen, senin kapında her an coşarım. Feryat edenlerin feryadı gibi kapında feryat ederim. Kaybedenlerin ağlaması gibi ağlarım. Çağırıyorum seni ey müminlerin dostu, ümitsizlerin ümidi, güçsüzlerin dayanağı, ağlayanların sevgilisi. Seni vücudumun tüm zerreleriyle çağırıyorum. Rahmetine ümitle koşuyorum. Görüyorsun ki bu kalp senden ayrılmanın acısını duyuyor. Bu dil seni anıyor. Bu kalp seni arıyor ve ağlıyor. Ah Rabbim, o nasıl azapta kalabilir? O senin affedeceğinden ümitlidir, emindir. senin sevgini arzuladığı halde ateş onu nasıl yakabilir? Onun güçsüzlüğünü biliyorsun. O bu acıları daha ne kadar taşıyabilir? Sen ona yol gösterirsen ateşin sıcaklığı ona nasıl zarar verebilir? O seni Rabbim diye çağırmaktadır. Ruhunda senin izlerin varken onu nasıl ateşe atabilirsin? Hayır, asla sen bunları yapmazsın. Ben senin keremini biliyorum, merhametini biliyorum. Senin isimlerin mukaddestir. Sen insanlara kendini tanıttın, rahmetinle kalplerini okşadın. Rahmetini benden esirgeme ey Rabbim. Bil ki sana muhtacım. Gizlice yaptığım günahlar senin ilmindedir. Tüm zerrelerimle sana sığınıyorum Rabbim. Rahmetinle, şefkatinle beni kucakla.

Bu akşam da sensizliği anılara sarıp içtim. Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten o rüya yeniden yaşanır istesen. Yıldızları sermez miyim ayaklarına? Geldiğin yollara toz olmaz mıyım? Yine şafak söküyor. Uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda. Ne vardı diyorum, ah bir dönseydin son anda. Şarjörüne hasret sürdün sazımın. Şimdi hüzün işgalinde yüreğim. Ve ben hala mor salkımlı o sokakta.

0: doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertize
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınıza ekleyin. Aydın Denizli Otoyolu'nun 3 ila 8. kilometreleri, Sakarya Hendek Yolu'nun 3 ila 5. kilometreleri, Diyarbakır Mardin Yolu'nun 13 ila 18. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar diliyoruz. Ekspertize
0: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Benim bankam İş Bankası.
3: İş Bankası'yla ticarette alacakları, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödeme

0: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.
2: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Seçili klima ve geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 30.799 lira değerindeki 8 kilogram kurutma makinesi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
4: Bir reklam.
5: Sen de katıl derim, katılın evim.
6: Reklam.
5: Radyo 7.
7: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah başlıyor.
8: Gününüz aydın olsun sevgili dostlar. Radyo 7'ye, Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'ye, hayatın tüm renkleri Radyo 7'ye, iyi müziğe, doğru habere Radyo 7'ye hoş geldiniz. Radyo 7'nin uyandıran yayını, nevi şahsına münhasır yayınına Mehmet Can'la 7 gün 7 sabaha da ne iyi ettiniz de geldiniz. Aranızda zamana yetişebilen var mı? Yani zamanı uzun uzun kullanıp da neler sığdırdım yahu bu dakikalara, güne diyebilen. Bakın bir çırpıda çarşamba sabahındayız. 19 Ağustos 2026 sabahında Hicri takvimle 6 Rebiülevvel 1448'de canım ülkemin saati 7:03 hatta 4 dakika geçiyor ve biz yepyeni bir sabahta yepyeni bir programa yine Radyo 7 frekanslarında başlıyoruz çok şükür. Uyuduk, uyandık, sizinle yeniden birlikteyiz. Bugünümüze hamdolsun. Kardeşim Furkan Bayraktar'ın selamı var. Ben Mehmet Can, sizleri saygıyla selamlıyorum. Hepinize pırıl pırıl tertemiz, helalinden bir günü Cenab-ı Allah'tan diliyorum. 0-507-977-0101'i böyle heceleyerek söylüyorum. Bu kez çok hızlı söylüyorsun be abi diyenler olmuş. 0-507-977-0101. Bugün yazmayanların ağırlıklı olarak mesajlarını göndermesini istirham ettiğimiz bir gün olsun. Yani zaten dinliyor olup da yahut yeni dinlemeye başlayıp da ya da henüz denk gelip de bize ulaşanlar varsa haberlere dair, akışa dair, güne dair, ülkeye, dünyaya dair görüşleri olanlar varsa lütfen bizi oradan yazsın. İlk 30 dakikanın ilk mesajı kimden ve nereden seve seve paylaşırız evelallah. Adınızı soyadınızı yazmayı unutmayın tabii. Önce onu yazın hatta. Bir de neredesiniz, hangi kenttesiniz, hangi köyde, kasabada bulunuyorsunuz ya da ülkenin dışında neredesiniz onu da lütfen yazın bize. Önce duamızı edelim, sonra konuşuruz. Ya Rabbi, bize rızık olarak verdiğin her bir nimetin ama her bir nimetin biri için bile sana sonsuz kere sonsuz şükürler olsun. Allah'ım onların nimetlerin sayısını arttır, eksiltme, ziyadesiyle bahşeyle. Sadece sana kulluk ederek, sadece senden isteyenlere de nasip et. Onları ferahlat, onları zenginleştir, onları da mutlu et. Allah'ım beni, bizi hükmüne razı olan ve rahmetinden asla ümidini kesmeyen kullarından eyle. Ya Rabbi, senin rahmetin her şeyden büyük biliyorum. Ben de bütün yükümü, bütün korkularımı, hastalıklarımı, endişelerimi, hayallerimi, umutlarımı, dualarımı sana bırakıyorum, sana emanet ediyorum. Sen benim için neyi murad ediyorsan, ettiysen onu gönlümü razı ederek bize nasip eyle. Helaliyle nasip eyle. Allah'ım bana öyle bir inanç ver ki, öyle bir iman. Kapılar kapandığında da ben yine sana güveneyim. Yollar görünmediğinde de ben yine sana geleyim. Sessizlik uzadığında da senin beni işittiğini hiç unutmayayım. Ya Rabbi, benim görmediğim hayırları sen görürsün. Benim yetişemediğim yerlere rahmetin muhakkak ki yetişir. Sen bana düşeni sabırla, güzelce yapmayı, gerisini gönül huzuruyla sadece sana bırakmayı nasip eyle. Kalbimize öyle teslimiyetler ver ki geciken her şeyin bir hikmeti, nasip olmayan her şeyin bir rahmeti olduğuna kalbimi razı eyle. Allah'ım hasta olanlar var, onlara şifa nasip eyle. Helaliyle rızkının peşinde olup da erkenden yola çıkanlar var. Mücadelesine evinde, işinde, dışarıda, sokakta, meydanda devam edenler var. Onlardan olabilmeyi nasip eyle. Kazandığı her bir kuruşun faydasını gören ve hayrını görenlerden olmayı nasip eyle. Evlatlarıyla, afiyetiyle, imanıyla, vatanıyla, bayrağıyla, toprağıyla, anasıyla, babasıyla imtihan etme bizi ne olur. Ve ya Rabbi, zalimin zulmünün hesabının görüldüğü o büyük günde senin intikamını alabilen memurun olmayı, bu asli vazifeden bize de pay düşebilmesini hepimize nasip eyle dedim. Amin diye de ekledim ve artık buyurunuz, başladım.
1: 7 gün 7 sabah.
7: Basından başlıklar.
8: Geçeceğim. Yazılı basında hangi haberler var, manşetler, sürmanşetler, ayrıntılar, onların her birini okuyacağım ama bilmeniz gereken bir şey var. Katil İsrail savaş uçaklarıyla Suriye'nin kuzeyindeki İdlib vilayetinin doğu kırsalında bulunan Ebu Zuhur askeri havaalanına 4 hava saldırısı düzenledi. Geçtiğimiz saatler içerisinde 4 hava saldırısı. Burasının güvenliğini Türkiye koruyor. Yani Mehmetçik orada bulunuyor. Pekala Suriye askerleriyle beraber, yeni Suriye yönetiminin askerleriyle beraber orada faaliyet halinde. Orada Türk bayrağı dalgalanıyor ve İsrail savaş uçakları o askeri havaalanına saldırı düzenledi. İsrail, Esed rejiminin devrilmesinin ardından Suriye genelinde saldırılarını genişleterek silah ve füze depolarının yanı sıra stratejik askeri tesisleri de hedef alıyor. Eğer yorum bize ne be kardeşim, sınırın diğer tarafı şeklindeyse bir kez daha hatırlatıyorum. Bölgenin güvenliğini Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve askeri muhafaza ediyor. Ve Suriye bizim öyle ya da böyle tampon bölgemiz. İsrail ile aramızdaki tek güç ya da tek coğrafya. Bu çok büyük bir cesaret. En nihayetinde de bize sıcak gelişmelerin olacağını gösteriyor. Herkes aklını başına devşirsin. Bütün tartışmaları bir kenara koyup, bütün problemleri bir kenara koyup herkes aklını başına alsın. Amerika'nın Suriye özel temsilcisi Tom Barak, İsrail'in Suriye'de düzenlediği saldırıyla alakalı Türkiye'yi uyarmadıklarını söylüyor. Tom Barak, Türkiye'yi uyarmadık diyor. Türkiye makul bir şekilde kendi yanıtını hazırlayabilirdi ifadesini kullanıyor. Kendi tepkisini mantıklı bir şekilde hazırlayabilirdi. Barak, Türkiye, Suriye ve İsrail arasında çatışmayı önleme mekanizmasının gerekliliğine de vurgu yaptı. Bu konuda aktif olarak çalışıyoruz dedi. Böyle yuvarlak şeyler söylediğine bakmayın. Barak'ın katille ve katil işbirlikçileriyle oturmak, aynı masada buluşmak, sözlerine inanmak, itibar etmek herhangi bir akitlerine uymadıkları için namümkündür. İşte bu yüzden aynı masada olma ihtimali bile yok. Elindeki o kanla, ağzından dudaklarından sızan o kanla birlikte bir yerde buluşabilme ihtimali yok. O yüzden dedim herkes aklını başına alsın diye. Çok önemli bu. Çok çok önemli. Milliyet gazetesiyle turumuza başlıyoruz efendim. Fenerbahçe turu Fransa'ya bıraktı. Dün gece izlediniz mi bilmiyorum. 1-1 bitti maç. İlk 15 dakikası fırtına gibi bir sarı lacivertli takım vardı. İnanılmaz. Geçtiğimiz yılların Fenerbahçesi bu dedirtti. Sonra durdu. İkinci yarıda golle başladı Fenerbahçe. Tamam, yeniden hızlanıyoruz diye düşündürttü. Sonra yine durdu. Direkten dönen toplar hem bizim tarafta hem de Fransız ekibinin tarafında bol bol vardı. Ama rövanş kararı olmayacak yani. 26 Ağustos Çarşamba günü Fransa'da oynanacak mücadelenin rövanşı. Yani bir hafta sonra başarılar diliyoruz sarı lacivertli takıma. Ekrana bakıyorsunuz değil mi şu anda? Ekrana değil, sevdiklerinize bakın. Norveç'te yapılan yeni bir araştırmaya göre anne ve babaların telefon başında geçirdiği süre çocukların dil gelişimini doğrudan etkiliyor. Özellikle gün içinde saatlerce telefon kullanan ebeveynlerin çocuklarında kelime öğrenme ve dil gelişiminin daha yavaş olduğu belirlendi. Yani anne ve baba da o sahalarda oynadığı için çocuklarıyla yeteri kadar ilgilenemediği, konuşamadığı, gelişimine katkı yapamadığı vurgulanıyor. Okul çantası 2500'e dolacak. Yeni eğitim ve öğretim yılı biliyorsunuz başlıyor. 14 Eylül'e ne kaldı ki şurada? Bir aydan daha az bir süre. Sadece 25 gün. Aileleri okul alışverişi telaşı sardı. Çanta, defter, kalem, diğer temel ihtiyaçların oluşturduğu kırtasiye masrafı okul türü ve ürün tercihine göre önemli ölçüde değişkenlik gösteriyor. Ama ücretler 2500'den başlıyor, 10.000'e kadar çıkıyor. Herhalde bu ana sınıfı seviyesinde, ilkokul seviyesindeki bir ücreti referans almış haber. Ama biliniz ki yukarıyı da, çok çok yukarıyı da görmek mümkün olabilir. Şekerdeki acı oyun Milliyet'in manşeti. Nişasta bazlı şeker üretimi ve ticaretinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla başlatılan operasyon halk sağlığıyla nasıl oynandığını gözler önüne seriyor. 5 ayrı suçlama var. Kotaya aykırılık ve kayıt dışı satış, yanıltıcı belge ve vergi kaçakçılığı, sahtecilik ve çift defter tutma, halk sağlığını tehlikeye düşürme ve piyasa fiyatlarını etkileme. Bakan Gürlek, Adalet Bakanı Akın Gürlek kamuoyuna duyurdu. 8 ilde 25 şirkete yapılan baskınlarda en az 47 şüphelinin gözaltına alındığını söyledi. Her şeyle oynamışlar, sadece şeker değil ki. Aynı oyun sebzede de var, aynı oyun meyvede de var, ette de var, faturalarda da var, ticaret hayatında da var. Defter üzerine defter, hikaye üzerine hikaye. Hakikaten para kazanmaktan daha önemli bir şey var, bir zırh, ahlak. Şort yasağı kararı sitede krize neden oldu. Batman'da bir site yönetimi gelen tepkiler üzerine site içerisindeki ortak kullanım alanlarında erkeklerin şort giyerek gezmesini yasakladı. Sitenin WhatsApp grubu üzerinden duyurulan karar sosyal medyada tartışmalara neden olmuş. Erkeklerin bu konuda bazı kadınlara göre çok daha dikkatli olduklarını düşünüyorum ben doğrusu. Yani bir kanaat, kişisel kanaat bu. Yani kriz anlarını şortlar mı oluşturur yoksa diğer tercihler mi oluşturur? Varın yorumu daha çok siz yapın ama o şortlar daha rahat, daha geniş, daha uzun. Pekala dize kadar da, diz kapağına kadar da ilerliyorsa ala öyle ala. Peki, diğer haberler. Terörün sonbaharı. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun dün resmi gazetede yayınlanmasıyla takip ve koordinasyonu sağlayacak kurulda resmen oluştu. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında bir kurul var artık. Süreç Irak ve Suriye'de silahlı grupların feshi ve silahsızlandırılması çalışmalarıyla eş zamanlı olarak devam edecek. Gençleri tebrik eden isim Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavı yerleştirme sonuçlarının hayırlı olmasını diledi. Yeni eğitim öğretim yılının öğrencilerimiz için güzel geçmesini diliyorum dedi Başkan Erdoğan. Güçlü demokrasi için bir fırsat. Terörsüz Türkiye değerlendirmesi MHP lideri Devlet Bahçeli'den geliyor. PKK terörünün sona ermesi demokrasinin güçlenmesi için bir fırsat olacak diyor MHP lideri. Ya dün milletvekili Meriç'e bıçaklı saldırı düzenlendi. Biz şiddetin her türlüsünü katen ve kesinlikle reddediyoruz. Yeni Parti milletvekili Melih Meriç, Gaziantep'te eski CHP Oğuzeri ilçe başkanı Seydi Ahmet Keleş tarafından bıçaklandı, yaralandı. Gaziantep Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan Meriç'in ameliyatının iyi geçtiği söyleniyor. Saldırgana yardım ettiği belirlenen iki şüpheli gözaltına alınırken 27 suç kaydı bulunduğu ortaya çıkan Keleş ise halen aranıyor. Meriç, sedyede beni Ahmet Keleş bıçakladı dedi, sıcağı sıcağına o can havliyle ifadelerinden biriydi. Mecliste komşu oldular. Mecliste Özgür Özel'in genel başkanlığını yaptığı yeni partinin kurulmasının ardından makam ve çalışma odalarının kullanımına düzenleme yapıldı. Yeni Parti ve CHP'ye çalışma alanları aynı koridorda karşılıklı ve yan yana olacak şekilde düzenlendi. Yeni gerilimler olur mu iki parti arasında? Bence olacak. Yeni Akit gazetesinde neler var? Mavi Vatan'da milli hamle. Fethiye, Kaş ve Kuzey Ege'de iki yeni deniz milli parkı ilan edildi. Türkiye denizlerde koruma alanlarını genişleten tarihi bir adım attı. Mustafa Tümamiral, Profesör Doktor Cihat Yaycı ilk defa deniz alanlarının milli park statüsüne alınmasını, Türkiye'nin denizlerdeki idari etkinliğini güçlendiren hem çevresel hem de son derece stratejik bir devlet adımı olarak tanımlıyor değerli dinleyiciler. Hoş, bundan da rahatsız olanlar var. Yani birçok şeyden rahatsız olanlar var canım. Onlar rahatsız. Adı üzerinde. Geçmiş olsun. Akıllanmamışsın. Senin de suyun yeterince ısındı Kuytul dedi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral. Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul'a yönelik olarak sarf etti bu cümleyi. Şöyle dedi. Senin de suyun yeterince ısındı Kuytul. Akıllanmamışsın. Sıra sana da gelecek. Devletin ve hukukun üstünlüğüne dikkat çeken Başdanışman Oktay Saral, din ve mukaddes değerlerin arkasına sığınarak devlete meydan okunamayacağını da vurguluyor. Eski Bakan Ahmet Deniz Olgun için Fethi Kabir kararı bu son derece mühim. Cemaatin önde gelen isimlerinden eski Ulaştırma Bakanı Deniz Olgun'un 2016'da şüpheli şekilde vefat etmesinin ardından ailesi mezarının açılmasını istemişti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı fethi kabir yani mezarın açılması kararını verdi. Bilindiği üzere Deniz Olgun'un vefatının ardından cemaatte liderlik el değiştirmiş ve suç örgütü lideri Alihan Kuriş ön plana çıkmış. Süleyman Efendi'nin kültürel mirasını istismar eden kitleyi de etrafında toplamıştı diyerek de haber sürüyor. Türk Hava Yolları'nın nasıl büyüdüğünü yazıyor Yeni Akit gazetesi rakamlar ve oranlara işaret ederek. Engin Yurt'un oğlu kara paradan alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı aklama suçları soruşturma bürosu yürütülen soruşturma kapsamında Yeni Parti milletvekili Cemal Engin Yurt'un oğlu Alp Türk Engin Yurt'u birlikte hareket ettiği Mehmet Sedat Ege'yi halk sağlığını bozma ve suçtan kaynaklanan mal varlığını değerlerini aklama suçlamaları yönünden şüpheli sıfatıyla ifadeye çağırdı. Akşam orada neler var? Sıcak 10 gün muraltacak. Türkiye yarından itibaren Afrika ve Basra'dan gelen iki sıcak hava dalgasının etkisi altına girecek. İstanbul'da sıcaklığın 35 derecenin üzerine çıkması bekleniyor. 35 derecenin üzerine. Malum sıcaklıklar gölgede ölçülür efendim. Hissedilen nem değeriyle beraber bunun 40'ları rahatlıkla bulacağı ve biraz da üzerine çıkacağı öngörülüyor. Soykırımcı Suriye'de havaalanı vurdu. Akşam gazetesi bu haberi işte duyurmuş. İsrail jetleri dün Türkiye sınırında sadece 70 kilometre uzaklıkta bulunan Suriye'nin İdlib kentindeki Ebu Zuhur askeri hava üssüne 8 ayrı saldırı düzenledi. Amerikan özel temsilcisi Barak, Türkiye topraklarına yaklaşan jetlere önlem alabilirdi. Neyse ki sağduyulu davrandı, endişeliyiz dedi. İsrail'i uyardı. İsrail'in saldırılarından mı endişeli? Türkiye'nin karşılık verebilme ihtimalinden mi, bunun İsrail'in canını yakabilme ihtimalinden mi, savaşın ya da gerilimin artabileceği ihtimalinden mi belli değil. Ama Tom Barak'ın sözlerine de çok güvenilisi değil zaten. Tom bu, her şeyi söyleyebilir. Tom. Şekercilere operasyon haberine akşam da yer vermiş. Yeni nesil çeteler için terör polisi, Bakan Çiftçi, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi organize suç çetelerine nefes aldırılmayacağını söylüyor. Suç örgütleriyle mücadelede artık terörle mücadele ekiplerinin de aktif olarak görev alacaklarını dillendiriyor. Yeni Şafak, orada neler var? Devlet üniversiteleri %99,5 doldu. 99,5 devlet üniversiteleri. YKS sonuçlarına göre yaklaşık 482 bin kontenjandan sadece 2292'si boş kaldı. Devlet üniversitelerinde doluluk oranı %99,5 seviyesinde. Ön lisans programlarında boş kalan kontenjan sayısı yalnızca 37. ÖSYM Başkanı Profesör Bayram Ali Ersoy, devlet üniversitelerimizde doluluk tarihi seviyeye çıktı diyor. Peki, öğrencilerin başarısı için tebrik ediyoruz gönülden. Bak, özel üniversitelerin kontenjanlarında neden açıklar var diye sorulacak olursa yıllık ücretlerine bir bakın cevabı verilir. Bir bakın anlayacaksınız efendim cevabı. Diğer haberler, tehlike bitmedi, tehdit büyüdü. 15 Temmuz öncesinde ve sonrasında örgüte hizmet edenler, örgütün iş adamlarına bilgi sızdıranlar, bugün eline kılıç almış FETÖ'yle mücadelede elini gövdesini taşın altına koyanları doğuruyor. FETÖ'yle mücadelenin sembol isimlerinin araçlarına dinleme cihazı yerleştirenler bugün yine örgütlü bir şekilde hareket ediyor diyor Hüseyin Likoğlu Yeni Şafak gazetesinde. Sevgili dinleyiciler, internette öyle %15 indirim diye gördüğünüz bir ilan varsa, bir konut ilanı örneğin, gerçekten acaba bu bir fırsat satış mıdır, yoksa şişirilen fiyat indirim görüntüsüyle cazip hale mi getirilmektedir? Alıcı ev alırken nelere dikkat etmelidir? Dinleyin.
9: Aslında burada bir senaryo var. Yüksek fiyattan gir, kademeli kademeli in, ihtiyacım varmış gibi bu daireye satışa çıkar. Aslında ilanlara çok fazla vatandaş itimat etmesin. İlan fiyatlarıyla satış fiyatları arasında zaten %10'luk bir pazarlık payı oluyordu. Ama şu anda bu oran %30 yüksek giriliyor. Daha sonra kademeli kademeli fiyat düşüşleri yapılıyor. Dairemiz var, örneklemek için söylüyorum. Müşteri bize ben 9.5 istiyorum. 9.5'tan ilan girişi yapmamızı söyledi. Mutlaka bu fiyattan gireceksiniz dedi. Biz daireye gittiğimizde afişlemeye binadaki hem güvenlikler ve hem de diğer oturan komşular şöyle bir bilgi verdiler. Burada en son 15 gün önce bir daire satıldı 8 milyon 250 bin liraya. Yani 9.5'tan ilan girilen bir daire aslında gerçek reelde satılan rakam 8 milyon 250. Aradaki farkı görebiliyorsunuz. Burada da vatandaşın yapması gereken en önemli şeylerden biri bir kere ilanda gördüğü evi gidip birebir içini gezip orada sahada mahallede bilgi alması gerekiyor. Çünkü 10 milyonluk daireyi zaten siz 13 milyona girdiğinizde oranın fiyatını yükseltmiş oluyorsunuz. Belki 10 milyonluk daireyi pazarlık etseniz belki 9'a alacaksınız. Bu da ceza yememek için. Birinci neden, ikinci neden de müşteriye cazip gelsin, uygun fiyatlı ucuz daire alıyorum algısı yaratsın diye.
8: Bu hep böyleydi. 90'lı yılların başında, 80'li yıllarda hatta böyle hafta sonları çalışırken etiketleri mağazadan toparladığımızı bilirim. Yani bütün ürünlerin üzerinden etiketlerin çıkartıldığını bilirim. Sonra yeniden printer'da etiket basıldığını bilirim. Daha şişirilmiş fiyatlarla, üzerine koskoca fosforlu kalemlerle çarpı atıldığını bilirim. Sonra yeni bir fiyat yazıldığını da bilirim. İndirim diye gözüküyordu. Tam tersine. Zam yapılmıştı. Her etikette yeniden zam yapılmıştı. Tıpkı bugün gıdada vesaire diğer alanlarda var olduğu gibi indirim indirim yok. Sabah gazetesinde neler var? Fransa'da turu geçeriz. Fenerbahçe evinde Lyon'la 1-1 berabere kaldı. Kolay değil. Önce onu size söyleyeyim. Yani çantada keklik değil. Cepte tur falan da yok. Greenwood gerçekten çok iyi bir futbolcu, Fenerbahçeli oyuncu. Harika bir gol attı. Yorulana kadar da kalitesini gösterdi. Ben birinci kalite bir futbolcuyum dedi. Enerjisiyle, tavrıyla, mütevazılığıyla kendisini gösterdi. Takımın en iyileriydi Greenwood. Bu arada Kante ve Guendouzi ikilisi de çok mücadele etti. Onlar da en iyiler içerisindeydi. Sonra Ake, çok dikkatli oynayan bir oyuncu Fenerbahçe savunmasında. Rövanş kolay değil dediğim gibi. Asensio dedi Fenerbahçe'nin binlerce taraftarı. İsmail Hoca, İsmail Kartal duyarsız kalmadı. Asensio'yu aldı. 25 dakika civarında oyunda kaldı. Topa bir defa ya dokunabildi Asensio ya da hiç dokunamadı. Hiç formda değil. Hiç formda değil. İsmail Hoca'ya kızmayın. Asensio eski Asensio değil, geçen yılki oyuncu değil. Kerem'e neden 70 dakika boyunca müsaade edildi ya da tahammül edildi? İşte o bambaşka bir soru. Pekala Nene transferi, daha doğrusu Nene rotasyonu, Kerem Nene değişikliği ilk yarının sonunda gelebilirdi. Nene'nin bir şutu da direkte patladı, onu söyleyelim. Devam ediyoruz efendim. Buzdağının görünen kısmı diyor Sabah gazetesi. 100 milyar lira. Alihan Kuriç suç örgütü soruşturmasında ifade veren cemaat mensubu Reş'e milyarlarca liralık devasa kayıt dışı finans çarkını ifşa etti. Makbuzsuz toplanan fitre, zekat ve kurban yardımları FETÖ taktiğiyle yurt dışına çıkartıldı. Gayet tabii. Çünkü atası da aynı, organizasyon da pekala aynı, kaynak da pekala yurt içinden yurt dışına doğru hep aynı adreslere doğru gidiyor. Kuriş'in cemaatin oy gücünü kendi çıkarına kullandığına işaret ediliyor. Trabzon'da hemşehrisi İmamoğlu ile kirli bir anlaşma yaparak yüklü miktarda para aldı. Cemaate seçimlerde Antalya başta olmak üzere tüm Türkiye'de CHP'yi destekleyin talimatını verdi. Ben o günde bundan haberdardım. Seçimin öncesinde de, seçim gününde de, sonrasında da zerre kadar da şaşmadan o grubun desteğini esirgemediğini biliyorum. Yolsuzluktan tutuklu belediye başkanı Ekrem İmamoğlu için. Deniz Olgun kararına yine Sabah gazetesi de yer vermiş. Meta'ya ağır suçlama, kamu düzenini bozuyor. Çocukları ekrana bağımlı hale getiren Meta şirketine karşı açılan tarihi dava Amerika'da görülmeye başlandı. Algoritmalarıyla gençlerin psikolojisini, toplumsal sağlığını tehdit eden şirketin kamu düzenini bozmakla suçlandığına işaret ediliyor. Kerem 19 yaşında, Konya'da yaşıyor. Yüksek ateş oldu. Hemen hastaneye gittiler. Genci yatırdı özel hastane. Acilden giriş yapmalarına rağmen 30 bin lira istedi Kerem ve ailesinden. Aile parayı almadan oğullarını taburcu etmeyen hastaneyi şikayet etti. Parayı ödediler. Oğullarını hastaneden çıkartamıyorlardı. Özel hastanenin insanlık ayıbı Sabah gazetesinde yerini alıyor. Sağlık Bakanlığı yetkilileri de herhalde haberleri duyuyorlardır. Yani acilden girişlerde ücret alınamaz kuralı, prensibi ya da uygulaması çiğneniyor, çatır çatır çiğneniyor. Yetkililer de herhalde bunu fark ediyordur. Bu arada 0507-977-0101 numaralı WhatsApp hattından da mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Birazdan ilk mesaj kimden ve nereden birlikte öğreneceğiz evvelallah. Sonra da devam edeceğiz yayınımıza. Efendim, Diyarbakır'ın altı petrol denizi enerji bakanı, eski bakanı Berat Albayrak'ın vizyonuyla hayata geçmişti milli enerji hamlesi, sonuç veriyor. Gabar'da petrol çıkartılıyor, keşif çalışmalarına ağırlık veriliyor. Diyarbakır'ın altının adeta petrol denizi olduğuna yönelik işaretler var. İmamoğlu Özgür Özel'i de bıktırdı, yeni partiyi de böldü. Ekrem İmamoğlu yeni partiyi bölünmenin eşiğine getirdi. Silivri'den talimat yağdırıyor Ekrem İmamoğlu. Paralel bir girişimde bulunuyor yeni parti örgütüne. Özgür Özel'i isyan ettirdi bu durum. Özgür Özel ekibi Silivri yükünden kurtulmaya çalışıyor. Orada da huzursuzluğa neden olmuş Ekrem İmamoğlu. Türkiye gazetesi. Türkiye'ye yeni marka bir otomobil. Habaş, Honda'dan aldığı Gebze'deki fabrikasında sedan ve crossover üretecek. Benzinli ve hibrit modellerin tasarımı Ferrari geçmişi olan Frank Stepson imzasını taşıyacak ve lansman da yıl sonunda yapılacak değerli dinleyiciler. Türkiye'nin yeni marka bir otomobili olacak. Uzun soluklu mu olacak? Onu bilmiyoruz. Hangi kalitede olacak? Onu bilmiyoruz. Fiyatlandırma nasıl olacak? Onu da bilmiyoruz. Şunu biliyoruz ama. 1. Vergiler yüksek. Yani kaskosundan trafik sigortasına kadar vergiler yüksek. 2. Benzer segmentte fiyatlar birbirleriyle 3 aşağı 5 yukarı aynı seviyede bulunuyor. Yani ekonomik araca ulaşma ihtimali giderek yok oluyor, daralıyor ve yani

0: hava savunma sistemlerinin konuşlandırılması planlanıyordu. Hazırlıklar, altyapı hazırlıkları da yapılıyordu. İşte tam da böyle bir yeri vurdu sevgili dinleyiciler, İsrail F-15'leri. İsrail'e 600 Türkiye'ye sadece 55 kilometre mesafedeki Ebu Zuhur Havalimanı'ndan bahsediyorum. İsrail'e karşı harekete geç çağrısı yapılmış Birleşmiş Milletler'e. Geçer. Aradığınız Birleşmiş Milletler'e şu anda ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra yeniden deneyiz. Hepsi aynı. Bunların suları aynı. Her biri kuyunun aynı suyu olarak karşımızda. İsimler değişebilir, bayraklar değişebilir. Hiç tereddütünüz olmasın efendim. Peki, bugünlere birlikte geldik. Diyarbakır'da şehit yakınları ve gazilerle buluştu Aile Bakanı Özdemir. Terörsüz Türkiye'siz olmadan güçlü Türkiye inşa edilemezdi diyor. Sarhoş başkan cezaevine girdi. Yeni Parti Burdur İl Başkanı Barış Ayten, alkollü araç kullanıp kazaya karışması ve mükerrer suçu sebebiyle tutuklandı. Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz demiştir muhtemelen yakalandığında. Biliyoruz demiştir memur arkadaşlar. Şöyle sen geç bakalım demişlerdir. Akabinde de cezaevine konulmuştur. Yani biz senin kim olduğunu biliyoruz ama alkollü araç kullanılmaması gerektiğini sen bilmiyorsun. Ayrıca defaatle de yaptığın için şimdi cezaevindesin. Palamut bereketi. Küçük tekneler için 15 Ağustos'ta başlayan palamut avı yüzleri güldürdü. 1 Eylül'de yasağın bitişiyle beraber İstavrit ve Sardalya'da da bolluk yaşanması bekleniyor. Hürriyet gazetesi o ne demiş? O haritayı yırtan hamle. Türkiye, Fethiye-Kaş arasındaki bir bölgeyle Gökçeada ve çevresindeki bir alanı Milli Deniz Parkı ilan etti ve Türkiye bu stratejik hamleyle Atina'nın Ege'yi Yunan Gölü haline getirmek için bahane olarak kullandığı Sevilya haritasını yırttı, arttı. Sevilya haritası Ege'yi Yunanistan'ın hakimiyetine veriyor, Türkiye ise sahillere hapsediyordu. Neredeyse ayağımızı denize sokacak zor su bırakıyorlardı, lütfediyorlardı. Yunanlı ve Batılı müttefiklerimiz Türkiye karşı atak yaptı Milli Deniz Parkı ilanıyla beraber. Atina'da fırtına endişesi var. Yunan gazeteleri fırtına geliyor. Ankara sakin sulardan vazgeçti başlıklarını attı. İki ülke ilişkilerinde gerilimli bir dönemin yaklaştığına işaret ediyor Yunan basını. Yunanistan uluslararası destek arıyor sevgili dinleyiciler. Bize sadece 3 kilometre uzaklıktaki adada hak iddia etmek, kendi başkentlerine 500 kilometre ötedeki bir adaya ve çevresine benim demek olsa olsa ahmaklıktır. Olsa olsa beynini kiraya vermektir. Lakin tarihsel süreçte de zaten bize ait olan adaları geride bırakmış olmamız acı bir düşünce, acı bir gerçek. Maalesef öyle. Efendim olayları kendi cereyanı içinde, akışı içinde değerlendirmek lazım falan diyerek kendimizi kandırmayalım. Gol yemişiz vakti saatinde. Saat 7.30. İlk mesaj kimden ve nereden? Öğrenmenin zamanı. Alaşım'dan Mehmet Bey'den geliyor. Sevgiler gönderelim. Şöyle demiş Mehmet Gül. Mehmet Can'ın haberleriyle güne başlamak, Talha Bora'nın sesini Radyo 7'de dinlemek bana inanılmaz bir huzur veriyor demiş. Talha Bora da bu işin ehlidir. Gölge bizlerle, gölge bizlerle. Çok da severiz kendisini. Selam olsun. Ortak dinleyicilerimiz de var muhakkak. Onların içtenliği diyor Mehmet Bey. Samimiyeti, anlatım gücü, tüm yorgunluğumuzu başlamadan alıyor, götürüyor. Biri haberin doğru ve güvenilir adresi olurken, diğeri ruhumuza dokunan anlatımıyla içimizi ferahlatıyor. Sabah rutinimin en değerli parçası haline geldi bu iki yayın diyor. Güne umutla, pozitif bir enerjiyle başlıyorum. Gönül rahatlığıyla devam ediyorum. İnanın bana verdikleri huzuru kelimelerle anlatmak gerçekten güç demiş. Mehmet abi hürmetle selamlıyoruz. Bizi dinliyordur muhtemelen şu anda. Yaşı da bizden olgun, tecrübeli belli. Ellerinden öpüyoruz. Günü sağlıkla ve afiyetle geçsin. O yine Radyo 7 frekanslarında olsun diyerek. Sizin de mesajlarınız var. Birazdan.
1: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
2: Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam edecek.

0: Mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Reklam.
2: Lütfen dikkat.
3: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantaj.

0: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
3: Kerem abi.
4: Hayrola çocuklar?
3: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
5: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
4: Turkcell çözüm gücü.
6: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
4: Turkcell çözüm gücü.
3: Vallahi bravo Turkcell'e.
4: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
7: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
8: Turkcell'le bağlan hayata.
9: Bir reklam.
10: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
11: Reklam.
12: Radyo 7.
1: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah devam ediyor.
13: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
14: İstanbul'un yol haliyle yayınımıza yeniden döndük. %40 seviyesindeki trafik yoğunluğunu görüyoruz şu anda ki saat 7.35. %40'ın ayrıntısında ise şunlar var. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Avrupa'ya geçişlerde giderek artan yoğun trafik. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Avrupa'ya geçişler, Haliç'te Halıcıoğlu istikameti, Ayvansaray yönünü ise yoğun akıcı diyerek tanımlıyoruz. Tem'den Ataşehir'den Kurtköy Kavşağı'na kadar olan kısmı da yoğun akıcı. Ya en azından akıcı, bir de çok daha kalabalık olanlar var. Mesela Tem'den Kurtköy Kavşağı'ndan Ataşehir'e kadar olan kısım şimdi yoğunlar arasına eklendi. Tem'den Hastal'dan Tekstil Kenti, E5'ten Kartal'dan Kozyatağı'na, yine Tem'den Bahçeşehir gişelerden Mahmut Bey gişelere kadar olan kısım, E5'ten Ataşehir'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar da yoğun, hatta çok yoğun bir seyir var. Demedi demeyin.
13: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
14: Burası Radyo 7. Radyo 7 frekanslarındasınız. Türkiye'nin her yerinde dinleyen dostlar, yurt dışında da dinleyen dostlarla beraber hepinize günaydın. 19 Ağustos 2026 Çarşamba sabahındayız. Zaman su misali akıp geçiyor, ömür geçiyor ve selam. Hani her geçen gün kârda mı zararda mıyız? İkincisi maalesef öyle. Peki, çok sayıda dostun mesajı olduğunu görüyoruz. Radyo 7'nin sosyal medya mecralarında kullanıyorsunuz. Facebook'tur, Instagram'dır, X'tir. Eğer Instagram'ınız varsa cep telefonumuz hemen yanı başımızda. Mehmet Can Radyo 7 diye yazın, aratın, ekleyin. Evelallah oradan da mesajlar gönderdiğinizde okuyabiliriz. Ender Aydın'a selamlar gönderelim. Uzun bir aradan sonra yazıyorum. Furkan kardeşime de selamlar iletiyorum diyor. Ve aleyküm selam, o da mülbiye mukabele dedi Ender'cim, sağ ol. Yakup Canatan bizi dinliyor. İstanbul Sancaktepe'de işe giderken dinliyorum diyor. Ben yıllardır motosiklet kullanıyorum. Haftada bir defa binebiliyorum şartlar nedeniyle. İnanın korkuyorum. Yani motosikletimi kullanırken ben korkuyorum ama ne var ki piyasada o kadar çok motosikletli var ki, yani kuryeler var, şahsi tercihi motosiklet olanlar var. Onlar bambaşka bir hale getirdiler işi. Kural falan tanıdıkları yok. Öyle hareket edince ben motosiklet kullanmaktan korkar hale geldim. İkaz ediyorum bir motosikletçi olarak, anında iş kavgaya dönüşüyor. Anında, sonra görüntüler tek taraflı olarak kesiliyor, sağa solu kesiliyor ve siz bir anda linç edilen tarafa dönüşüyorsunuz. Motora bindiğim zaman trafikteki sürücülerin tepkisi de ayrı bir dert. Kuryelerle ilgili ne olur bir düzenleme yapılsın diyor Yakup Canatan. Hem kurye değil ama motor kullanıcısı, tercihini o yönde yapan bir arkadaşımız, dostumuz, ağabeyimiz, yaşını bilmiyorum. Ama bizar olduğu, derdini çektiği hali özetliyor. Çok da iyi özetlemiş bence. Allah kaza bela vermesin. İzmir'de Adem Bey bizi dinliyor. Adem Özgün, ona da sevgiler gönderelim. Demir Kaynak ailesine Kayseri'den sevgiler gönderelim. Onlar da bizi dinlemeye devam ediyor. Bir başka dostumuz. Ya Mehmet Bey, siz az evvel arabaya bay bay deyip ben günlük hayatıma devam ediyorum dediniz ama ben edemiyorum çünkü o kadar çok kilometre yapıyorum ki 250-300 kilometre yol yapıyorum günlük ve 4 günde bir 5000 liralık depo dolduruyorum. Yani inşaat işi yapıyorum, araçtan inmem mümkün değil, malzeme taşıyorum diyor. Şinasi Bey haklı. Yalnız biz öyle hani bahsedildiği ya da ima edildiği gibi zam gerçeğinden haz ediyor falan değiliz. Neredeyse zam fetişistine dönüşeceğiz imaen ama değil öyle bir şey diye. Bizim için de mevzu aynı mevzu. Zaten zorluğunu işin araç kullanma, motorlu taşıt kullanma zorluğunu anlatırken akaryakıt fiyatlarının aşırı yüksek olduğunu da dillendirmiştik. Amaç bu. Yani farklı bir noktada değiliz sizinle. Şinasi Bey hayırlı işler, kolay gelsin. Bursa'da Zübeyir Bey bizi dinliyor. 5'te kalkıyorum her sabah. Valla gece 23-24'ten aşağıda yatamıyorum. Yani o kadar çok mücadele ediyorum ki diyor, ayakta kalabilmek için 4 saat 5 saat bir uyku ya var ya yok, sonra yeniden D9 hattına dönüyorum, direksiyona geçiyorum diyor. Allah kaza bela vermesin yani. Kolay değil bu işler. Peki Ahmet Özgür bizi İzmir'den dinliyor. Keyifle dinliyorum, hislerimize tercümansınız diye yazmış. Sağ olsun. Ya bu yarattık kelimesi çok tercih edilmiyor mu diye soruyor Mehmet Bey. İşte herkes kendi tercihlerinden sorumlu. Şanlıurfa'daki dostumuz Mehmet Mahmutoğlu. Nasıl siz hassasiyet gösteriyorsunuz? Nasıl biz gayret ediyoruz? Bin bir kelime içinden en uygununu bulmaya gayret ediyoruz. Kaleleri, surları yıkmadan, gönülleri paramparça etmeden ilerlemeye çalışıyoruz. Hepimizin kastettiği şey, ifade ettiği şeyin arkasında, gerisinde kalmamalı. İfade çok güzel şey ya, ya gönül yapmak ya da gönlü yıkmak. Bülent Arınç'ı dinlediniz mi? Bence dinlemişsinizdir. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 25. kuruluş yılıyla alakalı yine bir televizyon kanalında, bir özel televizyon kanalında, yurt dışı çıkışlı bir kanalda açıklamalarda bulundu. Şöyle dedi Bülent Arınç, dinleyin.
11: Bir de öyle videolar hazırlıyorlar ki o videolarda ta baştan itibaren sadece Tayyip Bey var. Ya tarihi tersine çeviremezsiniz kardeşim. Orada ben de varım. Orada Abdullah Bey de var. Orada yeri gelmiş Ali Babacan da var. O zaman vardı bu insanlar. Ve bu insanlara bakarak AK Parti'yi iktidara getirdiler. Biz birbirimizi tamamladık. Eşitler vardı ama eşitler arasında birinci Tayyip Bey vardı. Kaç defa söyledim bunu. Hiçbir şey değiştirmediler. Ve ben kurculardan tek kalmış bir insanım neredeyse.
14: Arınç niye hala AK Parti'de diye soruyor Turgay Güler Akşam Gazetesi'nde. Şöyle yazmış Turgay. Bülent Arınç çok bozulmuş, Abdullah Gül de öyle. Utanmadan, sıkılmadan bozulmuşlar. AK Parti'nin 25. yıl dönümü videolarında Bülent Arınç yokmuş, sadece Erdoğan varmış diye. Gül de yokmuş. Bir ara benim özgül ağırlığım var diye tuturan Sayın Bülent Arınç son hadise üzerine eşitler arasında eşitlerdeniz anlamında laflarda sarf etti. 2001 yılına kadar gidip o günü AK Parti'ye eşitler olarak kurduklarını, Erdoğan'ın da eşitler arasında birinci sırada olduğunu falan söyledi açıklamasında. Gül'ün de benzer mızmızlanmaları var. Lakin her ikisinin de göremediği koca bir hakikat de orta yerde duruyor. 2001 yılında kurulan AK Parti'yi 2013 yılında yıkmak, parçalamak isteyenler oldu. Malum Gezi kalkışması. O süreçte Bülent Arınç da, Abdullah Gül de ve bazı diğerleri de Erdoğan'ı yalnız bırakmışlardı. Bülent Arınç gezicilerle görüşmüş, Türkiye'yi hedef alan isteklerini makul bulmuş, mesajı aldım diyerek de yanlarından ayrılmıştı. O dönem Abdullah Gül'ün yaptıkları da yenilir yutulur cinsten değildi. O da mesajı aldığından söz ediyor ve vandalların sosyal medya paylaşımlarının engellenmesine bile set çekiyordu. Erdoğan tek başına vardı o kuşatmayı ve tek başına dağıttı. Tek başına püskürttü o vandalları ve o gün AK Parti yeniden kurulmuş oldu. Bir süre sonra 17-25 Aralık darbe girişimi geldi. AK Parti bir kez daha hedefe kondu. Erdoğan FETÖ ile mücadele ederken Bülent Arınç, FETÖ'cü ablaları savunmak için cübbemi giyesim var dedi. Abdullah Gül ise kılını bile kıpırdatmadı. FETÖ'cülerin önemli isimleriyle oturdu kalktı. O gün de yine Erdoğan bu terör örgütüne karşı tek başına mücadele etti. AK Parti'yi bir kez daha kurdu. Sonrasında 15 Temmuz oldu. Erdoğan yine tek başınaydı. Ve o gün bir kez daha kuruldu AK Parti. Şüphesiz tüm bu süreçlerde arkasında millet vardı. Demem o ki Bülent Arınç'ın da Abdullah Gül'ün de göremediği o koca hakikat 2001 yılında kurulan AK Parti'nin sonradan en az 3 kez daha kurulduğudur. Ve her iki isim de bu süreçte Erdoğan'ın yanında değillerdi, hatta karşısındaydı. Her fırsatta özgür ağırlığından, eşitler arasında bir eşit olmaktan bahseden Bülent Arınç, kendi memleketi Manisa'da bile sevilmiyor artık. Çat kapı herhangi bir AK Parti teşkilat binasına uğrasa içeridekilerin umurunda bile olmaz. Belki nezaketen bir çay ikram ederler tabii. Kaldı ki bu son çıkışı bile fitne fesat üretmekten başka bir şey değil. Sıkça sorulan o soru şu: İyi de Erdoğan Bülent Arınç'ı niçin hala AK Parti'de tutuyor? Ben bilemem ama bir tahminim var. Belki de dava adamı nasıl olunmaz sorusuna müşahhas bir örneklik olsun diyedir diyor Turgay Güler. Akşamda Arınç niye hala AK Parti'de başlıklı yazısını sonlandırıyor.
12: 7 gün 7 sabah ilgilendirir. Bilgilendirir, alışkanlık yapar.
14: Peki, devam ediyoruz hayatın içinden haberleri sizinle paylaşmaya devam ediyoruz. Norveç'te yapılan bir araştırma bu. Anne ve babaların telefon başında geçirdiği süre çocukların dil gelişimini olumsuz yönde etkiliyor. Özellikle gün içinde saatlerce telefon kullanan ebeveynlerin çocuklarında kelime öğrenme ve dil gelişiminin daha yavaş olduğuna işaret ediliyor. Baba koca gün mücadele ediyor. Anne de ediyor gayet tabii, evde de ediyor olabilir, ayrıca çalışma hayatında da olabilir. Eve yorgun argın geliyorlar. Allah ne verdiyse yemeklerini yiyorlar. Çocuklar okuldalar ya da tatilin son sürecindeler. Yan yana geliyorlar ama oturma odasına geçildiğinde yahut salona. Ben evlerin salon ve oturma odası şekliyle ayrılmasına karşıyım. Dünya o kadar uzun bir yer değil. Her yerinde oturun. Bakın evlerin her yerinde oturun efendim. Yani oturma odasında da oturun, efendim balkonunda da mümkünse oturun, salonu da oturma odası haline dönüştürün. Çok da şey yapmayın yani. O değer verdiğiniz eşyalar, çatallar, kaşıklar, bıçaklar, koltuk takımları, eşyalar, masalar, sandalyeler sonra sizden uzun yaşar. Size ait olanları da kapının önüne koyarlar. Şak, aynı günün akşamında koyarlar. Neyse, anne ve baba birer köşede, elinde elektronik oyuncaklar, çocuklar zaten kendi dünyalarında, odalarında elektronik oyuncaklar derken diyalog yok, paylaşım yok, mutluluk yok, kızmak yok, köpürmek yok, gülmek yok, kahkaha yok, paylaşmak yok. Sonuç var, sükutu hayal, zulüm, zalimlik. Sevgili dinleyiciler, bir de şu boyutu var: telefon, tablet ve bilgisayar kullanımındaki ciddi artış çocukların kas ve iskelet sistemini de olumsuz yönde etkiliyor. Ortopediye başvuran çocuk sayısı her geçen gün artıyor. Uzmanlarsa hareketsizliğin gelecekteki risklerine dikkat çekiyor.
15: Kaslar zayıflıyor. Aynı pozisyonda olmak omurgaya ciddi yük bindiriyor. Ağır işte çalışanlarda bu tür omurga problemlerini görürdük. Artık bu çocukluk çağından başlayan problemlerle bize yansımaya başladı. Bu vücuda kişi tabii ekran bağımlılığı çok ciddi bir faktör.
16: 2 saat oluyor, 2,5 oluyor. Biz minimumda tutmaya çalışıyoruz ama aynen dediği gibi omuz ağrısı, boyun ağrısı oluyor.
15: Çocukluk, ergenlik bizim kas, kemik, iskelet sistemimiz açısından çok önemli bir dönem. 40 yaşından sonra özellikle artık kas erimeye başlıyor, kemik erimesi başlıyor. Bunlar artık omurgada zaten ciddi harabiyet sürecinin hızlanmasına neden oluyor. Bu tür durumlarla pas geçersek, egzersizden uzak bir şekilde yaşarsak ileriki dönemdeki sıkıntılar çok daha ciddi hal alıyor. Ekran süresi olması lazım ve aktif kalmak lazım, dışarı çıkmak lazım, dışarıda oyun oynamak lazım. En azından birkaç egzersiz yapmak bile, o kas gruplarının aktif olması bile ileriki dönemde çok ciddi sorunlardan korur.
14: İnsan geriliyor ve maalesef negatif gelişmelerin ağırlıklı olarak arka arkaya geldiği gelişmeler yaşanıyor. Antalya'nın Serik ilçesinde bir halk plajında iğrenç bir şey oldu, iğrenç bir olay yaşandı. İki şahıs, iki erkek şahıs Plajdaki tesettürlü kadınları gizlice telefonlarıyla görüntülediler, hakaretler savurdular, internet aleminde, sosyal medyada yayınladılar. Selik Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili resmen soruşturma başlattı sevgili dinleyiciler. Kadınları bilgilerinin dışında, tesettürlü kadınları ki hiçbir günahları yoktu, aileleriyle inançlarında paralel şekliyle denize girebilmeye, ferahlayabilmeye, mutlu olabilmeye çalışıyorlardı. Onları kayıt altına aldılar ve üzerine de hakaretler ettiler. Aşağılayıcı, hakaret içerikli ifadeler. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından çok sayıda kullanıcıları özel hayatın gizliliğine, kişilik haklarına yönelik ihlalde bulunulduğunu bildirdi ve tepki gösterdi. Ardından da soruşturma başlatıldı. Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesine uygun olarak halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçunu kapsamında bir soruşturma. Görüntüler yurt dışından paylaşılmış. Peki, çok önemli bir gelişme var. Girelim.
17: Son dakika haber.
14: Furkan Vakfı'na operasyon düzenlendi. Sevgili dinleyiciler, şu dakikalarda sürüyor. Alparslan Kuytul ve eşi dahil olmak üzere çok sayıda gözaltı var. Furkan Vakfı'na yönelik bir operasyon düzenleniyor. Alparslan Kuytul ve eşi dahil olmak üzere çok sayıda gözaltı olduğu haberi veriliyor. Dikkatinize sunalım. Daha evvel sizinle paylaşmıştık. Alparslan Kuytul'la alakalı olarak açıklamalarda bulunmuştu Cumhurbaşkanlığı yetkilisi ve aynı gelişme henüz gazetelerde haberken operasyon gecikmedi. Peşi sıra hemen geliverdi. Tekrar ediyoruz. Alparslan Kuytul ve eşi dahil olmak üzere çok sayıda kişinin tutuklandığı ifade ediliyor. Gözaltına alındığı ifade ediliyor. Oktay Saral, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı şöyle demişti. Oktay Saral, senin de suyun yeterince ısındı Kuytul. Akıllanmamışsın, sıra sana da gelecek demişti. Devletin ve hukukun üstünlüğüne dikkat çeken Başdanışman Saral, din ve mukaddes değerlerin arkasına sığınarak devlete meydan okunmayacağını da özellikle kaydetmişti.
12: 7 gün 7 sabah.
14: Sıcak ve önemli gelişmeler. Ne diyordum size? Antalya'nın Serik ilçesindeki halk plajında yaşanan iğrenç olayı anlatıyordum. Yurt dışından paylaşılmış tesettürlü kadınların görüntülendiği, üzerine hakaretler yağdırıldığı o sosyal medya görüntüleri yurt dışından paylaşıldığı ortaya çıktı. Mahlukat, yaratıklar tanımlamalarıyla tesettürlü kadınlara hakaret ediyordu bu iki mahlukat. Aynı şekilde benzetmeler yapılıyordu değerli dinleyiciler. Soruşturma devam ediyor. Emniyet güçlerinin şüphelilerin kimlik tespiti ve yakalanmasına yönelik olarak çalışmalarının da aralıksız devam ettiğine dair haberler geliyor. Onu da antır parantez bulunuz. Hiç mi iyi haber yok be kardeşim? Var. İyi haber olmaz olur mu? İyi niyet hakim olursa eğer iyi haberler de pekala var. Şimdi sizi Bursa'dan uzaya uzanan eğitim yolculuğuna davet ediyoruz. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ve GUHEM Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay anlatıyor. Orada Bursa'da Gökmen Uzay ve Havacılık Merkezi bünyesinde kuruldu GUHEM Havacılık Uzay Teknolojileri Fen Lisesi eğitim öğretim hazırlıklarına devam ediyor. Hem Milli Eğitim Bakanlığı var içinde, hem TÜBİTAK var ve bu proje Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın işbirliğinde yürütülüyor. Nasıl bir proje, ne işe yarayacak? İbrahim Burkay anlatıyor.
18: Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezimizi kurduk. Yani bugün kendi alanında Türkiye'deki tek uzay havacılık eğitim merkezi. Aynı zamanda dünyada da ilk beşin içinde yer alıyor. Bu Washington'daki Smithsonian'ın bir tık üstünde olan ve uluslararası tüm uzay havacılık merkezleriyle de MOU yaptığımız, anlaşmalar yaptığımız ve işbirliği içinde götürdüğümüz bir proje. Bizim buradaki en büyük hedefimiz aslında yetenek madenciliği. Yani bugün Türkiye gerçekten son 15 yılda müthiş bir değişim dönüşüm içinde, ekonomik anlamda da bütün konjonktürel olumsuzluklara rağmen hala ülkemiz bir istikrar adası. Bunun da en büyük sebebi hem sanayide ve üretimde ve özellikle başta savunma sanayinde ortaya konulan vizyonu ve eserlerin neticesi. Bu hem Gökmen Uzay Havacılık Yüksek Teknolojik Fen Lisemizde bu gençlerimize %100 burs vereceğiz. Onların barınma ihtiyaçlarını karşılayacağız ve her yaz onları dünyadaki bu uzay merkezleriyle beraber çalışan çok özel programlarla inşallah dünyaya entegre edeceğiz. Bu projede bize olan desteklerinden dolayı tüm bakanlık bürokratlarımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum.
19: Mehmet Can'da
17: 7 gün 7 sabah devam edecek.
19: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
20: İbni Haldun 14. yüzyılda yaşamış ünlü bir İslam düşünürü, tarihçi ve sosyologtur. En bilinen eseri Mukaddime'de toplumların gelişimi ve çöküşünü incelemiş, sosyoloji ve ekonomi biliminin temellerini atmıştır. İbni Haldun, tarihsel olayları sadece anlatmak yerine sosyal ve ekonomik faktörlerle analiz etmeyi savunarak önemli bir bilimsel yaklaşım sergilemiştir.
19: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
21: Burası Radyo 7.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşposta. Posum cepte, linkte tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşpos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
3: Bir yudum alanlar bile neler söylüyor bak dinle. Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali budur.
4: Yeni füsti şeftali, ilk yudumda budur diyeceksin.
5: Kerem abi.
6: Hayrola çocuklar?
5: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
7: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
6: Turkcell çözüm gücü.
8: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
6: Turkcell çözüm gücü.
5: Vallahi bravo Turkcell'e.
6: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
9: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
10: Turkcell'le bağlan hayata.
11: Bir reklam.
12: Sen de katıl derim, katılın evim.
1: Reklam.
13: Radyo 7.
14: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah devam ediyor.
15: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
16: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
17: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında dün gece Olympique Lyon'la 1-1 berabere kaldı. Sevgili dinleyiciler, 26 Ağustos'taki rövanşta doğru 11 ve güçlü bir oyunla Lyon'u yıkabiliriz ve 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne ayak basabilir Fenerbahçe. Doğrusunu isterseniz Kadıköy'de ilk yarıda fazla etkili değildik. Fransız ekibi 40. dakikada Openda'nın kafa golüyle öne geçti. Tabii şok. Binlerce taraftar, milyonlarca taraftar şok oldu. Bu golde Skriniar ve Guendouzi hatalıydı. İkinci devreye çok iyi başladık. 47'de Greenwood, Lyon defansını çaresiz bıraktı ve raket gibi sol ayağıyla topu 90'a gönderip Kadıköy'ü bayram yerine çevirdi. 52'de Openda, Lyon, 80'de de Nene ile Fenerbahçe direğe takılan taraftı. İsmail Kartal'ın tel tel dökülen Kerem'le Talişka ve Vedat Muriç'i uzun süre oyunda tutması, buna sabretmesi, Asensio ve Lukaku'yu geç oyuna alması eleştirildi. 26 Ağustos çarşamba günü Fransa'da Lyon'u bu kez yenebiliriz. 18 yıllık Devler Ligi'nin hasretini bitirebiliriz. Bir kez daha söylüyorum. Çantada keklik falan değil. Tur cepte falan değil. İyi bir 11 ile başlamamız gerekiyor. Asensio dün yedek başladı. Taraftar bol bol tezahürat yaptı. Oyunu al dedi İsmail Kartal'a, aldı. 70'li dakikaların başında oyunu aldı ama Asensio'nun çok formsuz olduğu da rahatlıkla görülüyor. Kerem'e uzunca bir süre sabretmesi inanılır gibi değil. Teknik direktör İsmail Kartal'ın, ancak Asensio'nun da formsuz olduğu o herkesçe malum. Futboldan biraz anlayan herkesin malumu. Talişka Lyon karşısında 10 numara mevkiinde oynadı. Lyon maçında sakatlığı nedeniyle kaleci Mert ve Çağlar Söyüncü maç kadrosunda yoktu. Kulübede Tarık Çetin'le 18 yaşındaki kaleci Kuzey Sapaz yer alan isimdi. Çağlar Söyüncü'nün olmaması Fenerbahçe'nin menfaatine. Gerçekten de öyle. Lukaku'ya sevgiseli, o da son 10 dakika içinde oyuna girdi. Belçikalı yeni transferi Lukaku, 1.91 boyunda inanılmaz yapılı bir futbolcu, biraz ağır. Biraz ağır ama zaman içinde form tutabilme ihtimali var. Lukaku da sarı lacivertli taraftarların sevgisine şovla, yumruk şovla karşılık verdi. Çok da fazla ayağına top değmedi doğrusu. Kadıköy'de kapalı gişeydi. Fenerbahçeli taraftarlar tribünleri hınca hınç doldurdu. Lyon maçı için stat içinde ve çevresinde çok geniş güvenlik önlemi alındı. Gençler Birliği maçında tribünde forması zorla çıkartılan minik Fenerbahçe taraftarı Göktuğ Alımcı da ve kendisini kucağında taşıyan polis memuru Uğur Yurduseven de Lyon maçındaydı. Fenerbahçe yönetiminin davetlisi olarak Saracoğlu'nda maçı izlediler. Her ikisine de binlerce taraftar büyük tezahürat yaptı. 4 yaşındaki minik Fenerbahçe taraftarı Göktu üzerinde sarı lacivertli forma ile birlikte ağzında mavi renkli emziğiyle beraber futbol kariyerine, futbol taraftarlığı kariyerine böylece çok erken yaşta başlamış oldu. Her haliyle masumiyet akıyor. Maruz kaldığı şeyin kötü izlerinin bir an önce silinmesi için çok iyi bir fırsattır Lyon maçı. Fenerbahçe kulübüne bu açıdan da teşekkür etmek lazım. Şimdi devam edelim. Diğer haberlere, diğer kulüplere bir bakalım. Kerim Benzema bombası. Nunez için girişim yaptı Trabzonspor ve kapısını çaldı menajerler Bordo Mavili takımın. Kerim Benzema'yı ister misiniz diye sordu. Bordo Mavililerin girişimlere her an başlayabileceği ifade ediliyor değerli dinleyiciler. UEFA Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında yarın akşam sahasında Macaristan temsilcisi Ferencvaros'la karşılaşacak olan Trabzonspor bu maçın hazırlıklarına devam etti ve bugün saat 18'de son çalışmayı yapacak, ardından da müsabakanın saatini bekleyecek. Bordo Mavililerde Folcarelli, Muçi, Batagov ve Okay'ın sakatlıkları sürüyor. Teknik direktör Fatih Tekke'nin kadroda değişikliğe gitmesi bekleniyor. Özellikle orta sahada zaafları olan Trabzonspor'da Ozan Tufan'ın bu bölgede yer alacağı, Muhammed Selah'ın da ilk tertipte sahada olacağı vurgulanıyor. Yani büyükçe bir ihtimalle ilk 11'de Muhammed Selah'ı da izleyecek Bordo Mavili camiası.

0: odalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Reklam.
2: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
3: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
4: Migros Yemek.
3: Migros uygulamasında.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.

Belli ona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim,

0: Evlerdeyiz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Fiyatları sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü
3: adında. Doblo'da faiz yok, kazanç çok. Fiat Doblo 1 milyon liraya 6 ay %0 faiz fırsatıyla Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
4: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Seçili klima ve geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 30.799 lira değerindeki 8 kilogram kurutma makinesi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
5: Düşünsenize, güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız.

0: bir reklam.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
2: Reklam.
3: Radyo 7.
4: Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam ediyor.
5: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
6: Ekspertizse Dynobil'e.
7: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınıza ekleyin. Aydın Denizli Otoyolu'nun 3 ila 8. kilometreleri, Sakarya Hendek Yolu'nun 3 ila 5. kilometreleri, Diyarbakır Mardin Yolu'nun 13 ila 18. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar diliyoruz.
6: Ekspertizse Dynobil'e.
5: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
8: Halkbank'ın katkılarıyla.
9: Ekonomi dünyasında beraber yürüyoruz şimdi. Amerikan doları 47.93'ler seviyesinde. Dolar 47.93'te. Avro ise 55.57'de. 55.57. Sterlin 64.96'larda. 64.96. Borsa İstanbul 100 Endeksi dün biraz geriledi ama biz ona durağan diyebiliriz. Eksi 4 puanla 14.127 ile tamamladı. 14.127 ile. Bugün de BIST 100'ü yakından takip edeceğiz. Gelelim altına. Altının gramı satış fiyatı serbest piyasada şu anda en az 6.719 lira. 1 gram altın en az 6.719 lira. Alış fiyatına gelince, yani siz eğer satacaksanız, kuyumcu sizden alacaksa 6.615 liralar civarında, haberiniz olsun. Çeyrek altın 10.963 liraya satılıyor. Yarım altın 21.919 liraya. Tam altının satış fiyatı 43.656 lira. Ata altının satış fiyatı ise 44.460 lira. Ne alıyorsunuz, nereden alıyorsunuz, hangi ödeme şekilleriyle alıyorsunuz, ne kadar alıyorsunuz, hangi yakınlıklarla alıyorsunuz, bütün bu birim fiyatlarını değiştirebilir, biliyorsunuz. Gümüşün gramı 96.75'lerde. Gümüşün gramı 96.75 ve Brent petrol hala 91 doların üzerinde. 91 dolar 53 sent civarında.
8: Halkbank'ın katkılarıyla.
9: Ülkemizde kiralık sosyal konut dönemi biliyorsunuz başlıyor. Kira ve konut fiyatlarını düşürmek için dar gelirli vatandaşların uygun fiyatlı konutlara erişimini kolaylaştırmak hedefiyle ilk etapta İstanbul'da hayata geçirilecek bu proje ve artık geri sayım var. 15 bin liralık sosyal konut projesi, yani kiralar 15 bin lira seviyesinde düzeyinde olacak. Sosyal konut projesinde kiralamalar Eylül ayının içerisinde başlayacak. İlk aşamada başvurular alınacak, evi olmayan ve belli gelir seviyesini aşmayan vatandaşlar müracaat edecekler, kuraya katılacaklar. Hak sahibi olanlar piyasa raiç bedelinin çok altında tutarlarla kirada oturma imkanı elde edecek. Başvuru şartları, gelir kriterleri, kontenjanlar, kira tutarlarına ilişkin detayların önümüzdeki günlerde TOKİ tarafından ilan edilmesi bekleniyor. Evlerin yeri belli mi? Bakan kurum evlerin şehir merkezlerinde olacağını söylüyordu. İstanbul'da tabii öncelikli olarak 1 artı 1, 2 artı 1, 3 artı 1 tipinde daireler olacak ama sadece İstanbul'da değil, alınacak sonuçlara göre, yani gelecek talebe göre kiralık konutların İzmir, Kocaeli, Ankara ve Antalya gibi diğer metropollerde de ihtiyaçlara göre şekillenmesi bekleniyor. Hükümet barınma sorununu çözmek için hamlelerini önümüzdeki dönemde de sürdürecek. Buna göre önümüzdeki 25 yılda her yıl 100 bin, toplamda 2,5 milyon dar ve orta gelirli vatandaşın konuta erişimi desteklenecek. Başta İstanbul olmak üzere Türkiye genelinde 500 bin sosyal konut ve kiralık konutun inşa edilmesi planlanıyor. Kentsel dönüşümde yarısı bizden projesinin 81 ile yayılması ve her yıl 150 bin bağımsız bölümün kentsel dönüşüm kapsamına alınması öngörülüyor. Güvenli konut, güçlü altyapı, sosyal donatı, aile dostu mahallelerden oluşan yeni bir şehircilik anlayışının da kurulacağına işaret ediliyor. Ama kiralık ucuz evlerin 15 bin lira bandındaki kira bedelleriyle tabii evin metrekaresine göre değişmek şartıyla. 1 artı 1, 2 artı 1, 3 artı 1 önce İstanbul'da, sonra Türkiye'nin birçok yerinde, İzmir, Kocaeli, Ankara, Antalya gibi diğer metropol ...polderde de hayata geçmesi bekleniyor. Önemli bir adım. Gerçekten önemli. Diyarbakır'ın altı petrol denizi, farkında değiliz. Yıllarca bizde yeteri kadar petrol rezervinin ya da gaz rezervinin olmadığına dair haberlerle uyutulduğumuz zamanlar yaşadık. Yaşadık şimdi, eyvallah. Yaşamadık da diyemeyeceğiz ama farkında değiliz. Nimetin üzerinde oturuyoruz ama farkında değiliz daha bilmediğimiz nelere sahipken ayrıca. Eski bakan Berat Albayrak'ın vizyonuyla hayata geçmişti Milli Enerji Hamlesi. Şimdilerde sonuç veriyor. Gabar'da petrol çıkartılıyor, keşif çalışmalarına ağırlık veriliyor. Diyarbakır'ın altının adeta petrol denizi olduğuna işaret ediliyor. Ama Türkiye'nin petrol sarfiyatı da inanılmaz şekliyle, enerji talebi de inanılmaz şekliyle de büyüyor da büyüyor. Araçlar başta olmak üzere. Bu arada Honda'nın fabrikasını satın aldı biliyorsunuz. Habaş üretime hazırlanıyor. Honda'nın Gebze'deki fabrikası Honda gitti Türkiye'den. İngiltere'den de gitti. Bunun bir siyasi karar olduğu bütün dünyaca malum da Honda'nın da kendi piyasası Türkiye'de var olmakla beraber bana göre harakiri yaptı. Habaş aldı o fabrikayı, yeni bir otomobil markası için çalışıyor firma. Bunun için en erken yıl sonu, en geç 2027'de de bir lansman yapmak üzere hazırlanılıyor. Yeni markanın tasarımcısıysa efsane isim Frank Stephson sevgili dinleyiciler. Yerli şartları tamamlamak için hazırlıklar sürüyor. Söz konusu fabrika 24 yıl boyunca Honda'nın Civic modelinin üretimini yapmıştı ve şirket Gebze'deki fabrikasını kapatma kararı alınca bu dev tesisi Habaş satın almıştı. Şirket yeni binek otomobil için 1 milyar avroluk bir kaynak ayırdığını duyurmuştu. Otomotiv dünyasının efsanesi olarak kabul edilen, sektörün ikonik modelleri olarak bilinen Ferrari, Maserati, yeni BMW, Mini, BMW, Fiat 500 gibi unutulmaz modelleri tasarlayan Stephenson, yeni markanın tasarımcısı efsane isim Frank Stephenson bu işin başında. Daha sonra McLaren'de tasarım direktörlüğü yapmıştı Stephenson. Çocukluğunda babasının işi sebebiyle 5 yıl İstanbul'da yaşamıştı. Türkçe de biliyor Stephenson. Ünlü tasarımcı kendi internet sitesinde de isim vermeden yeni bir Türk markası için kurumsal bir tasarım dili, 3D modelleme ve mühendislik desteği sağladığı bilgisini teyit etmişti. Elektrikli olmayacak, benzinli olacak ilk planda. Habaş pazara ilk etapta sedan ve crossover olmak üzere iki farklı binek modelle çıkmayı tasarlıyor. Tok gibi tamamen elektrikli değil, daha geniş kitleye hitap etmek maksadıyla benzinli, hibrit ve şarj edilebilir hibrit, yani plug-in başta olmak üzere 3 farklı motor seçeneği üzerinde çalışılıyor. Binek araçları için çalışma Gebze'deki eski Honda fabrikasında, otomobil Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde ise ticari taraf için çalışmalar devam ediyor. Dediğim gibi en geç 2027'de araçların lansmanının yapılması bekleniyor. Hayırlı uğurlu olsun. Türkiye'nin buna ihtiyacı var, talebi de var. Fakat fiyatlandırmanın da ekonomik haliyle sunulması kaydı şart. Kargodan reklama, satıcı verilerinden tüketici haklarına kadar e-ticaretin kuralları yeniden çiziliyor. Yeni düzenlemeyle hem rekabetin güçlendirilmesi hem de dijital alışverişte tüketicinin daha fazla korunması hedefleniyor.
0: Şimdi kargo siparişi veriyorduk, geliyordu ama bir sürü problemler oluyordu. O şimdi ortadan kalktı, şimdi iyi, rahat. Kimin sorumlu olduğu da belli olacak.
2: Ürünümüze herhangi bir şey olduğu zaman kim tazmin edecek, kim bu konuda sorumlu olacak onu bilemiyorduk ama en azından bu düzenlemeyle biraz daha içimiz rahatladı diyebiliriz.
9: Denizlerden balık fışkırıyor tabiri caizse. Karadeniz'e kıyısı bulunan Kocaeli ilçesinde Sakarya'da küçük ölçekli teknelerin denize açılmasıyla balıkçılar geleneksel yöntemlerle ilk avını gerçekleştirdi. Biliyorsunuz bu yasak 15 gün erken alındı. Eylül yerine 15 Ağustos itibariyle kalktı. Tekne kaptanı Ali Kayasan bundan sonra palamut bol, herkes palamutu ucuz şekilde yiyecek diyor. Bereketimiz çok olsun. Allah aç gözleri de bizden uzak tutsun.
3: Balık bol. Herkes bol, rahat bir şekilde balık yiyecek. Bol bol. Dolaplarına doldurmayacak şekilde balık yiyecek.
10: İlk bolümüzü sağırdık. Güzel, bereketli. Bütün arkadaşlara hayırlısıyla bereketli geçmesini istiyorum sezonumun. Tabii burada da emek var. Bundan sonra palamut bol. Herkes yiyecek ucuz bir şekilde. Allah verdi. Herkese versin. Bir kişiye değil. Çünkü de mücadele var. Bir kişiye değil. Herkese versin.
9: Amin. Güzel dua. Şimdi şekerdeki acı oyunu da lütfen dinleyin. Önemli. nişasta bazlı şeker üretimi ve ticaretinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla başlatılan operasyon halk sağlığıyla nasıl oynandığını gözler önüne seriyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın birçok içecek ve gıda ürününde kullanılan NBŞ yani nişasta bazlı şeker üretimi ve ticaretinde kota ve iç piyasa satış sınırlamalarının ihlal edildiği iddialarına ilişkin başlattığı soruşturmayı Adalet Bakanı Akın Gürlek kamuoyuyla paylaştı. 8 yılda 25 şirkete düzenlenen baskınlarda en az 47 şüpheli gözaltında. NBŞ'nin yani nişasta bazlı şekerin farklı isimlerle faturalandırıldığı, iç piyasa arz edilmemesi gereken ürünlerin bazı aracı firmalarla piyasaya sürüldüğü belirlendi. Bazı ürünlerin gerçek mahiyetinin maltodekstrin, glukoz, nişasta, fruktoz ve benzeri adlarla gizlendiği ve faturadaki ürünle teslim edilen arasındaki farklılıklar bulunduğuna işaret ediliyor sevgili dinleyiciler. Bu NBŞ'nin ne mahsuru var kardeşim? Diyenler için anlatayım. Birçok hastalığa neden oluyor. Sağlık Bakanlığı Ulusal Beslenme Konseyi Şeker Bilim Komisyonu Başkanı Profesör İlhan Satman, dünyada ve Türkiye'de aşırı nişasta bazlı şeker tüketiminin obezite, tip 2 diyabet, kalp damar hastalıkları ve bazı kanser türleri başta olmak üzere birçok sağlık sorunuyla ilişkili olduğunu dillendiriyor. Maalesef obezite Türkiye'de inanılmaz probleme dönüştü. Tip 2 diyabet yani şeker hastalığı adı üzerinde. Şeker hastalığı deyince sempatik gelmesin lütfen efendim. Tam tersine ölümcül bir hastalıktır. Kalp damar hastalıkları hakeza öyle ve bazı kanser türleri daha ne yapsın? NBŞ. NBŞ'nin artırılması istenmiyor. Gıda Güvenliği Denetim Uzmanı Nurten Sırma, Sağlık Bakanlığı'nın NBŞ kotasının artırılmaması, bunun takibi ve sıkı denetimi yönünde tavsiyelerde bulunduğunu söylüyor. NBŞ yani nişasta bazlı şekere yönelik kota uygulaması, obezite riskine karşı tedbir ve şeker pancarı tarımının korunması gibi başlıca iki sebeple gerçekleşiyor. Nerede bu NBŞ'ler daha çok? Yani hangi ürünlerde kullanılıyor? Şimdi sofranızda, ne bileyim evinizde, ofisinizde, dükkanınızda, aracınızda bunlardan varsa bir daha düşünün. Lütfen bir daha düşünün. Gazlı içecekler. Rengi ne olursa olsun sarı, siyah, mavi, garip renkleri de var onların biliyorsunuz. Böyle turuncu. Hangi tipi olursa olsun, hangi marka ile olursa olsun gazlı içecekler. Kolalar. Söylemeye gerek yok herhalde. Hazır meyve suları. Hani gerçekten meyve suyu mu değil mi oraları bambaşka tartışma konusu. Hazır meyve suları. Bazı alkollü içkiler, çikolatalar, bonibon, sakız, dondurma, helva, reçel ve marmelatlar. Bitti mi liste? Keşke bitse arkadaş. Bisküviler, kekler, krakerler, hazır unlu tatlılar. Hani şu şerbetli unlu tatlılar var ya o grup. Ketçaplar, mayonezler. Hazır çorbalar, hazır salata sosları hepsinde NBŞ kullanılıyor. Marka ayrımı yapmadan da söyleniyor, aktarılıyor. Çok acı bir oyun oynanıyor. Para için milyonlarcasının sağlığına bilerek ve isteyerek kastediliyor. 5 ayrı suçlama var. Kotaya aykırılık ve kayıt dışı satış, yanıltıcı belge ve vergi kaçakçılığı, sahtecilik ve çift defter tutma, halk sağlığını tehlikeye düşürme ve piyasa fiyatlarını etkileme. En güzeli NBŞ'yi komple yasaklamak. Eğer kontrol edemiyorsak yasaklama yolu daha mantıklı gibi geliyor, gözüküyor. İnternette %15 indirim diye gördüğünüz bir konut ilanı acaba gerçekten fırsat bir ilan mı? Yoksa şişirilen fiyat indirim görüntüsüyle cazip hale mi getiriliyor? Alıcı ev alırken nelere dikkat etmeli? Dinleyin.
11: Aslında burada bir senaryo var. Yüksek fiyattan gir, kademeli kademeli in, ihtiyacım varmış gibi bu daireyi satışa çıkar. Aslında ilanlara çok fazla vatandaş itimat etmesin. İlan fiyatlarıyla satış fiyatları arasında zaten %10'luk bir pazarlık payı oluyordu. Ama şu anda bu oran %30 yüksek giriliyor. Daha sonra kademeli kademeli fiyat düşüşleri yapılıyor. Dairemiz var örneklemek için söylüyorum. Müşteri bize ben 9.5 istiyorum. 9.5'tan ilan girişi yapmamızı söyledi. Mutlaka bu fiyattan gireceksiniz dedi. Biz daireye gittiğimizde afişlemeye binadaki hem güvenlikler ve hem de diğer oturan komşular şöyle bir bilgi verdiler. Burada en son 15 gün önce bir daire satıldı 8 milyon 250 bin liraya. Yani 9,5'tan ilan girilen bir daire aslında gerçek reelde satılan rakam 8 milyon 250. Aradaki farkı görebiliyorsunuz. Burada da vatandaşın yapması gereken en önemli şeylerden biri bir kere ilanda gördüğü evi gidip birebir içini gezip orada sahada mahallede bilgi alması gerekiyor. Çünkü 10 milyonluk daireyi zaten siz 13 milyona girdiğinizde oranın fiyatını yükseltmiş oluyorsunuz. Belki 10 milyonluk daireyi pazarlık etseniz belki 9'u alacaksınız. Bu da ceza yememek için. Birinci neden, ikinci neden de müşteriye cazip gelsin, uygun fiyatlı ucuz daire alıyorum algısı yaratsın diye.
9: Dairelerin parasını elden geri verdim diyor. Bu bir emlakçı ya da tüketici ilişkisi falan değil. İmamoğlu'nun 18 yıllık arkadaşı müteahhit Seyfi Beyaz. Savcılık ifadesinde mahkemede tekrarladı. Savcılık ifadesini mahkemede tekrarladı ve şöyle dedi. Rüşvet vermeseydik iskanı alamazdık. Kim bu adam? Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluktan tutuklandığı Ekrem İmamoğlu'nun 18 yıllık arkadaşı müteahhit Seyfi Beyaz savcılıkta öyle demişti, mahkemede de aynı şeyi tekrarladı. Eğer rüşvet vermeseydik iskan alamazdık diyor. Dairelerin parasını elden geri verdim diyor. İmamoğlu suç örgütü davasında hakim karşısına çıkan Seyfi Beyaz daha önce savcılıkta verdiği 4 ayrı ifadenin arkasında olduğunu söyledi. Beyaz ifadelerinde Beylikdüzü'nde rüşvetsiz iş yapamadığını söylemişti. Seyfi Beyaz Westside projesine iskan alabilmek için Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'na kağıt üzerinde 4 daire satıldığını, hesaba gelen paranın daha sonra elden kendisine geri ödendiğini söylemişti. Hayır mı, evet mi, buna adalet karar verecek. Sadece Beyaz'ın iddiaları değil, Seyfi Beyaz'ın iddiaları değil, Muhittin Böcek'in iddiaları da dikkat çekici. İmamoğlu adaylık için 15 milyon avro istedi diyor. Yolsuzluk sanığı Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek ek ifade verdi. Ekrem İmamoğlu yeniden aday olabilmek için 15 milyon avro istedi. Paranın 5 milyonluk kısmını havala yöntemiyle gönderdim. Kalan ödemede tutuklanınca gerçekleşemedi diyor Muhittin Böcek. Sevgili dinleyiciler, Ekrem İmamoğlu'nun kendisinden istediği milyonlara işaret ediyor. Adaylık karşılığında 15 milyon avro. Tercihini benden yana kullanacağını, ancak bunun için yaklaşık 15 milyon avro maddi destek istediğini söyledi bana. Elimden geldiğince zaman içerisinde bunu karşılayacağımı söyledim. Bir dostum da seçim için ayırdığım param vardı bir dostum da. Havala sistemiyle 5 milyon avro gönderdim. Kalan ödeme İmamoğlu tutuklanınca gerçekleşmedi diyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında tutuklu olan eski başkan Muhittin Böcek'in ek ifadesi bu. Muhittin Böcek 2024'teki seçimlerde 30 Kasım 2023'te İstanbul'a gittiğini ve bir otelde görüştüğü Ekrem İmamoğlu'ndan adaylık sözü aldığını söylüyor ama sözün ardında da 15 milyon avroluk bir anlaşmaya işaret ediyor. Aman Allah'ım. Engin Yurtunoğlu da gözaltında. Yeni Parti Milletvekili Cemal Engin Yurtunoğlu, Alptürk Engin Yurt, halk sağlığını bozma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamalarıyla yürütülen soruşturmada gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, aklama suçları soruşturma bürosunca yürütülen soruşturmada belirtilen iki suç kapsamında Engin Yurt'la birlikte hareket ettiği öne sürülen Mehmet Sedat Erge de şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı sevgili dinleyiciler. Cemal Engin Yurt, oğlum Alptürk savcılık işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Soruşturma neticesinde suçsuzluğu anlaşılacaktır diyor. Baba Cemal Engin Yurt, oğlunun durumuyla alakalı savcılık işlemlerinin ardından serbest bırakıldığını, soruşturma neticesinde suçsuzluğunun ortaya çıkacağını söylüyor, iddia ediyor sosyal medya mecrandan. Hemen yeni gelişmeyi aktardık. Furkan'ımız da sağ olsun bizi bilgilendirdi. Peki devam edelim. Belki de bugüne kadar, yani daha doğrusu bu sabah bu saate kadar en önemli gelişmelerden biri Furkan Vakfı'na düzenlenen operasyon, Alparslan Kuytul ve eşi dahil olmak üzere çok sayıda kişinin gözaltına alındığı ifade ediliyor. Sevgili dinleyiciler, tam sayı henüz belli değil. Vakıftan bu konuda bir bilgilendirme yapılıyor. Alparslan Kuytul'la eşi Semra Kuytul da dahil olmak üzere çok sayıda gözaltı işlemi uygulandığı, evlerde arama yapıldığı ve gözaltı işlemlerinin tamamlandığı vurgulanıyor. Yapılan açıklamada Kuytul'un avukatı Bilal İpek'in de gözaltında olduğu bilgisi var. Yani avukatı da gözaltında. Ne iş? Yani daha evvel de Alparslan Kuytul gözaltına alınmıştı. Şimdi onu bir hatırlayalım. 30 Ocak 2018'de Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Adana, Elazığ ve Niğde'de vakfın merkeziyle yöneticilerin evlerinin de bulunduğu çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon yapılmıştı. Kuytul'un da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı ve 4 kişi Kuytul'la beraber 4 kişi 9 Şubat 2018'de tutuklandı. 1 yıl tutuklu kaldı Kuytul. 24 Ocak 2019'da tahliye edildi ancak savcılığın itirazı üzerine yeniden tutuklandı. Kuytul daha sonra silahlı terör örgütüne üye olmamakla beraber bilerek ve isteyerek yardım etme, terör örgütü propagandası suçlamalarıyla yürütülen ayrı davada 2020 yılında beraat almıştı. Kuytul Mayıs 2022'de ise iş insanı Koray Sarı Saçlı'nın kaçırılıp alıkonulduğu iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı ve tutuklanmıştı. Kuytul bütün suçlamaları reddetti. Yani iş insanı Koray Sarı Saçlı'nın kaçırılıp alıkonulmasıyla alakalı tüm suçlamaları reddetti. Bu dosyada tutuklu yargılanan Kuytul Haziran 2023'te mahkeme tarafından tahliye edildi. Duruşmadaki savunmasında kaçırma olayıyla ilgisinin bulunmadığını, kimseye böyle bir talimat vermediğini söylüyor Alparslan Kuytul sevgili dinleyiciler, ama şimdi yeniden gözaltında. Sabah erken saatlerde operasyon yapıldı. Kendisiyle beraber çok sayıda ismin de o gözaltında emniyete götürüldüğü ifade ediliyor. Haberiniz olsun ve biliniz ki Kuytul'la alakalı dün Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral tepki göstermişti ve Oktay Saral, senin de suyun yeterince ısındı Kuytul, akıllanmamışsın, sıra sana da gelecek demişti. Devletin ve hukukun üstünlüğüne dikkat çeken Başdanışman Oktay Saral, din ve mukaddes değerlerin arkasına sığınarak devlete meydan okunamayacağını da dillendirmişti. Bu ifadelerin hemen sonrasında da bugün sabah erken saatlerde gözaltı işleminin geldiğine işaret ediliyor haberlerde. Peki, haberler gerçekten sıcak, gerçekten çarpıcı ve biz de anında size haberleri aktarma konusunda hassas davranıyoruz, emin olabilirsiniz. Yeni nesil çeteler için terör polisi, suç örgütleriyle mücadelede artık terörle mücadele ekipleri de aktif olarak yer alacak. Suç örgütleriyle mücadelede terörle mücadele polisleri var artık. İçişleri Bakanı Bakan Çiftçi, organize suç çetelerine nefes aldırılmayacağını söyledi.
12: Devletle doyu düşebilir ki ya. Adana'da 5 suç örgütü, yeni nesil suç örgütlerinde. Onlara yönelik olarak büyük bir operasyon yaptık. Neredeyse 300 kişiyi tutuklattık. İçeriye girdiler. Onun neticesi Adana'da

0: de bize yoldaşlık edenler var. Her birine sonsuz teşekkürler. Yazanlar var, yazamayanlar var. Yazmama tercihi olanlar var. Her birinize saygı duyuyoruz. Hepinize sevgiler ve güzel bir gün temenni ediyoruz. Kübra Hanım bizi dinliyor. Devletimiz dışarıdaki düşmanlarla bir yandan uğraşıyor, bir yandan içeridekilerle. Devletimiz sağ olsun, güçlü olsun diye ekliyor. Vallahi hemfikiriz. Son harfe kadar hemfikiriz. Kocaeli derince de Barış Bey bizi dinliyor. Barış Baydoğan, Özgür Baydoğan dostlarımız, İkiz kardeşler hastaneye gidiyorlar, kontrole ve araç içindeler. Geçmiş olsun diyelim, sağ salim güzel haberlerle geliniz. Kahramanmaraş'tan Gökçe, babamla beraber yoldayız ve sizi dinliyoruz diyor. Gökçe Hanım'a da, kıymetli babasına da sevgiler gönderelim. Hayırlı işler ve güzel günler. Her zaman olduğu gibi bugün de buradayız diyor Erdal Bey. Şu emlaktaki %15 indirim hikayesi var ya. Yani 10 tane proje sayabilirim size. Verilen daire fiyatlarıyla İstanbul'da, Esenler'de, Güngören'de, Bağcılar'da, her yerde, Başakşehir'de satamadıkları için bunu emlak konusunda ve indirim görüntüleriyle sattırıyorlar diyor. Ve herkesin uyanık olması gerekiyor. Satış stratejileri maalesef bol bol yalanı da, gerçek olmayan beyanı da içeriyor. Bu ticarette bütün sınırların kalktığı anlamına geliyor. Bireysel manada. Ticari erdem manasıyla söylüyorum. Gayet tabii kurallar, kaideler, kanuni yaptırımlar her biri mevcut olmakla beraber işin gerçeği çok çok dikkat etmek gerekiyor. Ev alırken, araba alırken. Peki acaba tek rahatsız olan ben miyim? Yani zemin hazırlamak diye bir problem var mı? İstismarcılara, usulsüzlüklere, gıdada sahtekarlık yapanlara zemin hazırlamak ya da görmezden gelmek diye bir ihtimal var mı diyor İstanbul'dan Cuma Bey. Bence böyle bir ihtimal yok ama eksiklikler var mı? Var.
1: 7 gün 7 sabah ilgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
2: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah devam edecek.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
4: Reklam.
5: Lütfen dikkat.
6: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
7: Vakıfbank daima seninle.
8: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını sizde keşfedin. Aytemiz Vay.
9: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
10: Garaj 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu.
11: Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
12: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
13: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
14: Umran Oto Ekspertiz.
15: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
16: İstikbal'den evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıca

0: yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda Showroom.

0: okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
2: Migros Yemek.
1: Migros uygulamasında.
3: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
4: Kerem abi.
5: Hayrola çocuklar?
4: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
6: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
5: Turkcell çözüm gücü.
7: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
5: Turkcell çözüm gücü.
4: Vallahi bravo Turkcell'e.
5: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
8: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
9: Turkcell'le bağlan hayata.
10: Bir reklam.
11: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağrın başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
12: Reklam.
1: Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam ediyor.
13: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
14: %56'yı gösteriyor İstanbul'da kent trafiği şu anda ki saat 8.35. %56'nın özeti ise şöyle. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Avrupa'ya geçişlerde giderek yoğunlaşan kent trafiği var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Avrupa'ya geçişleri ve Haliç Köprüsü'nde Halıcıoğlu istikametini ise yoğun akıcı diyerek tanımlayabiliriz. Ayvansaray'ı ise Haliç Köprüsü üzerinde biraz daha kalabalık arterler içinde listeleyelim. TEM'den Hastal'dan Tekstil Kent'e, Bahçeşehir gişelerden Mahmut Bey gişelere, Kurtköy Kavşağı'ndan Ataşehir'e, E5'ten Avcılar'dan Atatürk Havalimanı'na ve Ataşehir'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar da yoğun, hatta çok yoğun trafik var. O3'te Mahmut Bey Batı Kavşağı'ndan Bayrampaşa'ya kadar, Büyükdere Caddesi'nde Barbaros Bulvarı'na kadar olan kısımda ve Basın Ekspres yolunda Çoban Çeşme Kavşağı'na kadarsa yoğun akıcı trafik var. Ama Allah'tan Radyo 7 de var. Radyo 7 çok yoğun trafikte her yerde çok iyi gider.
13: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
15: Yedi gün, yedi sabah.
1: Ankara gündemi.
14: Başkent'teyiz. Arkadaşımıza günaydın diyelim şimdi. Kemal Doğan, hoş geldin. Günaydın.
16: Teşekkürler Mehmetcan. Günaydın. Sağlıklı ve iyi bir yayın diliyorum.
14: Eksik olma. 19 Ağustos Çarşamba sabahındayız ve merakla seni dinliyoruz.
16: Öncelikle süreçle ilgili değerlendirmelere bakacağız. Malum çerçeve yasa Başkan Erdoğan tarafından imzalandı ve yürürlüğe girdi. Yasayla kurulan süreç kurulda ilk toplantısı için geri sayıma başladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Başkanlığında, Cevdet Yılmaz Başkanlığında kurulda Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, MİT Başkanı ve 4 bakan yer alması bekleniyor. İlk toplantısında 24 Ağustos Pazartesi günü yapacak. Cevdet Yılmaz'ın bugün başkentte de bir programı görünüyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden bir heyet ağırlıyor. Başbakan Ünal Ünsel ve hükümet ortakları ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelecek Cevdet Yılmaz. Yeni Parti'de bıçaklar çekildi malum. Yeni Parti Milletvekili Melih Meriç, Gaziantep'te eski CHP Oğuzyeli ilçe başkanı Seyit Ahmet Keleş tarafından bıçaklanarak yaralanmıştı dün akşam. Gelişmeler başkentten yakından takip edildiğini hatırlatmakta yarar var. Bu arada mecliste CHP ile Yeni Parti arasındaki oda krizi de çözüldü. Özgür Özel'in genel başkanlığını yaptığı Yeni Parti'nin kurulmasının ardından meclisteki makam ve çalışma odaları kullanımda düzenlemeye gidildi. Yeni Parti ve CHP komşu oldular. Aynı koridoru kullanacaklar. Yeni Parti Genel Başkanı Özel, CHP dönemindeki makam odasını kullanmaya devam edecek. Özel bugün Eskişehir'de olacak. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükeşe'nin vefat eden kardeşinin cenaze törenine iştirak edecek. CHP Genel Merkezi Hareket'te Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu da partisinin Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayacak gün itibarıyla. Bakanların programına bakarsak Adalet Bakanı, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Gaziantep'te olacak. 400 yataklı Nizip Devlet Hastanesi'nin açılışına katılacak. Başka etkinliklerde katılması bekleniyor. Gündemden son başlığımız işsizlikle alakalı olacak. Türkiye İstatistik Kurumu yılın ikinci çeyreğine ilişkin dönemsel iş gücü istatistiklerini açıklayacak diyerek sözü yeniden size bırakalım Mehmetcan.
14: Çok teşekkürler Kemal Doğan ve kolay gelsin size de.
2: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
12: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
15: Halkbank. Küresel piyasalarda yapay zeka ve yenilenebilir enerji yatırımlarının hız kazanmasıyla bakır fiyatları tarihi zirveyi gördü. Yılbaşından bu yana %18 değer kazanan kırmızı metal yatırımcıların yeni odak noktası haline geldi. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi kira bedeli peşin alınan evin satışının ardından satış tarihinden sonraki kısma ilişkin kira bedelinin evin yeni sahibine verilmemesi yönündeki mahkeme kararını hukuka aykırı buldu ve kanun yararına bozdu. Konut fiyat endeksi Temmuz'da aylık %1,5, yıllık bazda %25 arttı.
12: Halkbank'ın katkılarıyla.
14: Ankara'dan günaydın diyor Aysun Hanım, selamlar gönderelim ve Dursun abimle sizi dinliyoruz diyor, ekmek pişiriyor diye de sağ olsun mücadelelerini anlatıyor. Rızıkları bol olsun, bol bol selam gönderelim, hayırlı işler diye de ekleyelim. Yazmaya vaktimiz olmuyor diyor adaşım Mehmet Bey ama her zaman Radyo 7'yi dinliyorum. Emeği geçen herkese de çok teşekkürler diyor. Mersin'de Bayram Bey az evvel NB şeylerle alakalı olarak yapılan habere ekleme yapmış. Ben dün o fabrikalardan birindeydim. Sabah 8'de girdik fabrikaya, akşam 8'de zor çıktık. Ya inanın olan kaptanlara, şoförlere oluyor diyor. Bayram Alsat'a Allah güç kuvvet versin. Haklısınız efendim emekçiler. Her zaman arada kalıp preslenen hale gelenler. Sami Bey bizi Aydın Söke'den dinliyor. Sami iş bilen, sevgiler gönderelim. Nurhan Hanım'a Osmaniye Kadirli'den çok teşekkürler. Nurhan kardeşimize. Abi bence son dakika haberiniz günün haberiydi diyor. Canım ülkem var olsun diyor. Temizlik işine durmadan devam etmek lazım diye de ekliyor. Neyi kastediyor? Radyolarını henüz açanlar için söylüyorum efendim. Alparslan Kuytul ve eşi dahil olmak üzere çok sayıda kişi gözaltına alındı. Furkan Vakfı'na operasyon düzenlendi. Vakıftan bu konuda açıklama yapıldı. Evlerin polis tarafından baskın yediğini, evlerde arama yapıldığını, çok sayıda kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Aralarında Alparslan Kuytul ve Semra Kuytul da var. Daha önce de gözaltına alınan, tutuklanan, belli bir süre yattıktan sonra dışarıya çıkan bir isim Alparslan Kuytul ve arkasından da bu yeni gelişme geldi. Siz mesajlarınızı bir yandan göndermeye devam edin. Biz haberler içerisinde hepimizi ilgilendiren gelişmeleri paylaşmaktan uzak durmayacağız. Aslı işimiz o. İsrail, Türkiye sınırına 55 kilometre mesafede bulunan Suriye'nin Ebu Zuhur Havalimanı'na saldırı düzenledi. Herkes çok iyi biliyor ki Türkiye orada. Mehmetçiğiyle ve devletin yatırımlarıyla orada Suriyeli emekli albay Fayez Esmer bu açık bir savaş kışkırtıcılığı diyor sevgili dinleyiciler. Fayez Esmer, İsrail saldırısını ağır tahrik diye tanımlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son açıklamalarının ardından yapılan saldırıyı Netanyahu'nun seçim öncesinde kriz tetikçiliği olarak yorumluyor Esmer. İsrail'in en büyük korkusu Türkiye'nin Suriye'de artan askeri etkisi. Daha önce Hizbullah ve İran gerekçesiyle yüzlerce noktayı bombaladı İsrail. Ancak bu sefer kendi sınırlarına yaklaşık 600 kilometre uzaklıkta ve Türkiye sınırına 55 kilometre mesafedeki bir askeri tesisi hedef aldı. Bu çok açık bir savaş kışkırtıcılığı dedi. Türkiye ile Suriye'nin çok boyutlu askeri güvenlik anlaşmaları yaptığını, bunların hayata geçmeye başladığını söyleyen Albay Esmer, İsrail bu süreci tıkamaya çalışıyor. Tel Aviv'in korkusu Türkiye öncülüğünde Suriye'de şekillenen hava, kara, deniz ve güvenlik konsepti, olayın bir diğer stratejik boyutu da geçtiğimiz günlerde kurulan Mekke İttifakı'na Suriye'nin dahil olma hazırlığı. Şam bu amaçla ordusunu yeniden dizayn ederek kol ordu sistemine geçiyor. Elbette burada Türkiye'nin de desteği belirleyici bir rol oynuyor. Bu projenin gerçek olması demek Golan, Kuneitra, Dera hattındaki işgalin de bitmesi anlamına geliyor. İşte bu sebeple bütün askeri kapasite artırımını engellemek istiyor İsrail. Bu durum Suriye'nin siyasi olduğu kadar askeri meşruiyet sebebi de olur. Planlamaya göre Mısır ve Irak da bu halkanın bir parçası olacak. İşte Ebu Zuhur saldırısını bu zaviyeden, bu noktadan görmek zorundayız diyor. Şimdi biraz daha olayı somutlaştıralım. Eğer günlük tartışmalar içinde bu hadiseyi atlıyorsak ya da sınırın dışında diye meseleye bakıyorsak çok büyük bir yanılgı içerisindeyiz. Orada Mehmetçik var. Orada Türkiye var. Bölgenin güvenliğini ve yeniden tesisini, ülkenin yeniden koordinasyonunu Türkiye'nin koruduğu, oluşturduğu düşünülürse eğer başımızı kuma gömmenin hiçbir faydası yok. Yani deve kuşu misali, zira gövde her şeyiyle dışarıda. Saha kaynaklarından alınan bilgiye göre Türkiye'den bir firma Ebu Zuhur Havalimanı'na ait pisti yeniden düzenledi. Suriye'de bir güvenlik kaynağı Şam-Ankara arasında yapılan anlaşma çerçevesinde Ebu Zuhur ve Taftanaz gibi askeri üslere İHA, SİHA, radar ve hava savunma sistemlerinin konuşlandırılması için çalışmaların sürdüğü bilgisini paylaştı. Halihazırda orada birkaç uçak dışında askeri mevcudumuz yok diyen söz konusu kaynak, İsrail bugünü değil de oranın geleceğini bombalıyor, günlerdir bölgede İsrail dronları zaten uçuyordu, tüm hareketliliği sürekli izliyorlardı. Bu saldırı hem Erdoğan'ın son açıklaması hem de Türkiye'nin teoriden pratiğe dönüşen stratejik adımlarına karşı mesaj niteliği taşıyor. Özet olarak daha doğmadan Suriye ordusunun kapasitesini boğmak istiyorlar dedi. Şam'daki diğer bir kaynak, pistlerin saldırıda ağır hasar gördüğünü, iki F-15 uçağının havaalanını 4 bombayla vurduğunu aktarıyor. Siyonist rejimin gece bombardımanını gündüz saat 16 sularındaki ikinci dalga saldırıyla da izlediğine işaret ediliyor. Suriye ordusu alarm durumuna geçerken İsrail ordusunun Suriye'de yaptığı sorti sayısının devrimden bu yana 3000'i geçtiğine işaret ediliyor. İsrail ordusu Suriye'ye uçaklarıyla sorti yapıyor ve Esed kovulduktan sonra, rejim devrildikten sonra 3000'den fazla saldırı yaptı Suriye'ye. Şam yönetimi saldırıyı açık bir egemenlik ihlali olarak kınadı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni harekete geçmeye çağırdı. Saldırılarda can kaybı henüz bildirilmedi. Tel Aviv yönetiminden de herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Zaten buna lüzum da görmüyor. Katil Siyon rejimi bildiğiniz gibi. Barak, bence bu açıklamayı da dikkatli dinleyin. Amerika'nın Ankara Büyükelçisi Barak, Suriye ve Irak özel temsilcisi aynı zamanda Tom Barak, İsrail'in Suriye'deki Ebu Zuhur hava üstüne düzenlediği hava saldırılarına tepki gösterdi ve saldırıların gereksiz bir tırmanış teşkil etmesinden derin endişe duyduklarını kaydetti. Şara hükümetine saldırgan bir tutum benimsemiştir ne de vekil güçleri vardır. Aksine İsrail'le gerilimi azaltmayı tercih ettiğini defalarca belirtmiştir diyor Barak. Reuters'e konuştu Barak, Amerika'nın İsrail, Türkiye ve Suriye arasında bir çatışmayı önleme mekanizması kurmak için çabaladığını söyledi. Türkiye'nin İsrail saldırıları konusunda uyarılmadığını, dolayısıyla uçakların kuzeye, kendi topraklarına doğru ilerlediğinin gözlemlendiğini söyleyen Barak, Ankara'nın bu duruma kendi tepkisini makul bir şekilde hazırlayabileceğini, ancak bunun gerçekleşmediğini söylüyor. Büyükelçi Barak, neyse ki sağduyu durumun daha da kötüleşmesini engelleyebildi diyor. İsrail'in Suriye'de askeri havaalanına yönelik saldırısının Türkiye'nin yakın gelecekte burada varlığını artırabileceği yönünde doğru ya da yanlış bir algıyı yansıttığını söyleyen Amerikalı Büyükelçi, bu İsrail, Suriye ve Türkiye'yi içeren bir çatışmayı önleme mekanizmasına duyulan ihtiyacın altını çizer. Şu anki önemli gerilimleri azaltmak ve daha ölçülü bir yaklaşım içinde alan açmak anlamına gelir diyor. Güya Tel Aviv'e tepki gösteriyor Amerikalı elçi Tom Barak, Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak özel temsilcisi. Türkiye'nin soğukkanlı davrandığını, işin büyümediğini, Türkiye'nin makul bir şekilde cevap verebileceğini de söylüyor. Bazı kelimelerin altına özellikle çizmeye çabalıyorum. Sanki bütün bu gelişmelerden bir habermiş gibi davranıyor Amerikalı Büyükelçi. Oysa ki mümkün değil. O uçakların havalandığını, o uçakların imalatçısı ve satışını gerçekleştiren ülkenin temsilcisi olarak harfiyen bilim bilim elektronik ortamda gözlemlediklerini gayet iyi biliyoruz. Türkiye'yi bu konuda bilgilendirmediklerini de zaten itiraf ediyor Barak. Gerçekten değişik gerilimler yaşıyoruz sevgili dinleyiciler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son açıklamaların hemen ardından gelmesi bu saldırının, İsrail kuvvetlerinin uçaklarının saldırısının ayrıca büyük bir mesaj taşıdığı da biliniyor. Bir de S-400 meselesi var. Türkiye'nin F-35 savaş uçaklarını alabilmesi için S-400 hava savunma sistemleri konusunda atacağı adımlar yalnızca Amerika'dan değil, Moskova'da da yakından takip ediliyor. Rusya'nın önde gelen gazetelerinden Kommersant, Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 sistemlerinin geleceğini mercek altına aldı. Veronika Vishankova imzasıyla yayınlanan değerlendirmede Ankara'nın S-400 sistemlerini ya da bunların bileşenlerini Rusya'nın izni olmadan üçüncü bir ülkeye satamayacağı veya devredemeyeceği hatırlatıldı. Değerlendirmede Türkiye'nin Birleşik Arap Emirlikleri ile anlaşmaya varması halinde Rusya'nın böyle bir satışa engel olması pek mümkün görünmüyor ifadesi kullanıldı. Kommersant gazetesi buna gerekçe olarak da Birleşik Arap Emirlikleri'nin NATO üyesi olmaması ve Moskova ile Abu Dhabi arasında özel bir gerilimin bulunmamasını gösterdi. Ankara'nın Amerika'dan F-35 savaş uçakları alma hedefini koruduğu kaydedilen o değerlendirmede Washington'ın S-400 konusundaki tutumunun süreci tıkadığına vurgu yapıldı. Gazete, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen hafta sonu El Cezire'ye yaptığı açıklamada Sayın Trump'ın F-35 savaş uçakları için verdiği sözü yerine getirmesini bekliyoruz dediği de özellikle hatırlatılıyor. Sayın Trump sözünü tutan ya da tutabilecek bir kimlik mi bilinmez. Ama S-400'ler meselesinde yeni bir gelişmenin de an meselesi olduğu Suudi Arabistan ihtimalinin belirdiğini söylüyor Rus Kommersant gazetesi. İlginç bir durum var. Dünyanın verimli kaynaklarını sömürmeye doymuyor. Büyük ülkeler, mesela Amerika Birleşik Devletleri ve onun başkanı Trump'ın ikinci başkanlık döneminde en az 100 milyon dolar servete sahip 57 hükümet yetkilisinin bulunduğu açıklandı. Amerika'da yayınlanan bir rapora göre Amerika Başkanı Trump'ın ikinci dönem yönetiminde yüksek servetli yetkililerinin sayısı önceki başkanları geride bıraktı. Yani dünyayı vakumluyorlar, fakirleştiriyorlar ama kendileri o oranda ters oranda zenginleşiyor. Amerika'nın emperyalist kan emici varlığı bu. Dünyanın neresinde sömürülecek bir kaynak varsa orada anında bitiveren Amerika Birleşik Devletleri'nin emperyalist kan emici varlığı bir kez daha deşifre edildi. Kar amacı gütmeyen tüketici savunma kuruluşu Public Citizen'in raporuna göre Trump'ın yönetiminde en az 100 milyon dolar servete sahip 57 yetkili görev yapıyor. En az 100 milyon dolar servete sahip. Raporda bu isimlerin 17'sinin büyükelçi, 40'ının ise yürütme organında üst düzey görevlerde bulunduğuna işaret ediliyor değerli dinleyiciler. Öte yandan Amerikan donanmasının döküldüğü haberleri var. USS Benfold adlı muhribin geçen ay Güney Çin Denizi'nde günlerce elektriksiz kaldığı, mürettebatın bu süreçte içme suyu, gıda, tuvalet ve klima konusunda sıkıntı yaşadığı, USS Abraham Lincoln gemisinin Amerikan kamuoyunda son haftalarda mürettebatın yaşam koşullarına ilişkin endişeler nedeniyle tartışma konusu olduğu da biliniyor değerli dinleyiciler. Haberler Amerikan ordusuna ilişkin çok da ciddi alınması şeyler mi? Doğrusu isterseniz hayır. Sıcak hava 10 gün bunaltacak gibi gözüküyor. Türkiye yarından itibaren Afrika ve Basra'dan gelen iki sıcak hava dalgasının etkisi altına giriyor. İstanbul'da sıcaklıkların 35 dereceler civarında olması bekleniyor. Hatta biraz daha üzerine çıkması bekleniyor. En düşükse Karadeniz'de gibi sıcak hava dalgası. Ankara'da 30 derece civarında, Edirne 35, Balıkesir 34, İzmir 33, Aydın 36, Diyarbakır'da yine 35-36'lar. Şanlıurfa'da, Batman'da öyle, Trabzon'da, Rize'de 27'ler civarında bir beklenti var. Poyraz'ın etkisinin şu ana kadar kendisini hissettirdiği ama biraz İstanbul'da başta olmak üzere yarından itibaren etkisinin azalacağı ve sıcağın daha yoğun hissedileceği öngörüleri, bilimsel tahminleri var. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün ise bugüne ilişkin bazı yorumları var. Onu da Furkan Bayraktar paylaşıyor.
17: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
18: Otopratik, Otopratik.
17: Ülkemizin kuzey ve iç kesimleriyle Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevki, Doğu Karadeniz, Adana, Erzincan ve Ardahan çevreleriyle Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinin yerel sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. İstanbul parçalı bulutlu 31, Edirne 35, Bursa 33, İzmir açık 34, Denizli 35, Afyonkarahisar 30, Antalya parçalı bulutlu 33 derece, Adana 35, Hatay 31, Ankara az bulutlu 32, Konya 33, Sivas 29, Kastamonu 31, Samsun çok bulutlu, yerel yağmurlu 29, Trabzon 28 derece, Erzurum parçalı bulutlu 27, Malatya 33, Kars 26, Diyarbakır 37, Mardin 34, Şanlıurfa açık 36 derece. Bazı dış merkezlere de bakalım. Mekke açık 44, Saraybosna 25, Roma 32, New York 33 derece.
18: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik.
14: Biz Türkiye'nin yaşadığı acı tecrübelerden hareketle Bayloku ve Eagle'ı falan tanıdık. Tanımadığımız muhtemel başka yazışmalar, kriptolu yazışma programları da var. Şimdi ona Gloper eklendi. Kuriş, suç örgütünün 3 kademeli iletişim sistemi. Kamuoyuna deşifre olunca hadise, düzenlenen operasyonla ve Kuriş gözaltına alındıktan sonra kamuoyu öğrendi böyle bir gizli haberleşme uygulamasının olduğu. Bilinçli ve bir karşı istihbarat stratejisi ürünü diyor bilişim uzmanı Profesör Doktor Ali Murat Kırık. Şöyle diyor: bu uygulamaya 3 kademeli doğrulamayla girilebiliyor. Gloper'a kimin girebileceği merkezi olarak kontrol ediliyor. Normal bir uygulama girişinde yalnızca bir şifre istenir. 3 kademeli sistemde ise kullanıcı önce bildiği bir şifreyle kimliği doğrular, ardından yalnızca kendisinde bulunan bir cihazla ya da kripto anahtarıyla ikinci engeli aşar. Son olarak da üçüncü bir güvenlik katmanından biyometrik doğrulama ya da yetkili bir onay mekanizmasından geçer. Gloper örgütün tamamına değil de yalnızca liderlik katmanına tahsis edilmiş. Bu tercih teknik açıdan son derece bilinçli bir karar. Alt kademelerdeki üyeler sıradan iletişim araçlarını kullanmayı sürdürürken üst yönetim dijital izni gizli bir kanal üzerinden sıfırlıyor. Böylece olası bir soruşturmada yakalanan alt kademe üyelerinin iletişim kayıtları incelense bile üst yönetimle bağlantı kuracak somut bir dijital iz bırakılmamış oluyor. Bylock, açık anahtarlı asimetrik şifreleme algoritmasına dayanan, biri gizli, diğeri açık olmak üzere iki anahtar kullanan ve yalnızca örgüt üyelerinin kullanabileceği özel bir yazılım olarak üretilmiş iletişim sistemiydi. Sisteme yeni bir kullanıcı yalnızca mevcut bir kullanıcının gönderdiği özel davetiye koduyla dahil olabiliyordu. Her iki sistemin ortak paydası ise şu: ana akım uygulamalardan farklı olarak sunucuya kimin bağlanabileceği önceden belirlenmiş. Dış dünyaya kapalı, şifreli bir iletişim koridoru oluşturulmuş. Gloper'ı Bylock'tan ayıran en temel nokta ise ölçek ve güvenlik derinliği. Bylock'ta MIT'in tespitlerine göre 18 milyon yazışma ve 4 milyona yakında elektronik posta kayıt altına alınmış. Bylock, örgütün geneline yönelik kapsamlı bir altyapıyı temsil ederken Gloper'ın kullanım kitlesi bilerek özellikle daraltılmış. Buna ek olarak tek faktörlü davetiye sisteminin yerini çok katmanlı doğrulama almış. Bu da Bylock sürecinden çıkartılan dersler doğrultusunda güvenlik mimarisinin yeniden tasarlandığını gösterir. Genel olarak Gloper, Bylock'tan ilham alan, ancak onun tespit edilme zaaflarını gidermek üzere yeniden tasarlanmış, daha dar kapsamlı, daha yüksek güvenlik standartları bulunan kapalı bir iletişim sistemi. Hukuki açıdan kritik nokta, 3 aşamalı bir doğrulama sürecini bilinçli bir şekilde geçerek sisteme dahil olan bir kişi, sisteme ilişkin bilgisizlik iddiasını kolaylıkla sürdüremez. Bu husus, ileride yürütülebilecek kovuşturmalarda delil değerlendirmesi bakımından belirleyici bir ölçüt haline gelecek, diyor adli bilişim uzmanı Profesör Doktor Ali Murat Kırık. İşin çok profesyonelce organize edildiği anlaşılıyor. Kuriş suç örgütünün 3 kademeli iletişim sistemi Gloper öyle hemen herkesin bulabileceği, kullanabileceği, dahil olabileceği, kripto sisteminin içinde yer alabileceği bir yazışma programı falan değil. Neden? Saat bitti. Saat 8.58, veda zamanı. Hepinize çok teşekkürler bizimle olduğunuz için. Kısmet olursa yarın sabah 7'de, Radyo 7'de yine buluşalım ve yine dünyayı konuşalım. Ben Mehmet Can, huzurlarınızdan saygıyla ayrılıyorum. Hayırlı ve güzel olan haberler sizi bulsun diyerek. Hoşçakalınız.
18: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah sona erdi.

0: budur.
1: Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim ve

0: Her yerden sipariş aldık.
1: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
0: Tabii ya.
1: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
0: Tami.
1: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
2: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
3: Reklam.

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: Reklam.
2: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
3: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay. Pilot Garaj Oto
4: Ekspertiz. 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu: hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
5: Chery Tiggo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tiggo 7 Comfort'u kaçırmayın. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
8: Migros Yemek.
7: Migros uygulamasında.
9: Bir reklam.
10: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
1: Reklam.

Unutulmayacak ve asla eskimeyen şarkılardan biriyle bugünkü programı açtım ve öyle de devam ettireceğim. Merhaba sevgili dostlar, Radyo 7 burası ve ben Erkan Koç. Nefis bir repertuarla bu sabahta 11'e kadar yanınızda olacağım. Hoş geldiniz programa.

Ağustos çarşamba, tam hafta ortasındayız. Bu yeni gelen gün size güzellikler getirsin. Yolda olanlar, yolunuz açık olsun. İşte olanlar, Allah işinizi gücünüzü rast getirsin. Evde olanlar, Radyo 7'yi evlerinde dinleyenler, size de selam olsun. Programı şarkılarla açtım, türkülerle devam ettireceğim. Şöyle hareketli, fıkır fıkır türküler gelsin bakalım.

Türkiye'nin en iyisinde Radyo 7'desiniz ve türkülerden şarkılara geçiyoruz. Kulaklarınıza iyi gelecek nameler. Hafta içi her sabah işte bu programda. Ben Erkan Koç, 9'da başlıyor, 11'e kadar sizlere eşlik ediyorum.

Çarşamba günleri Erkan'la çok canlıda efsaneler geçidi oluyor. Efsane şarkılar, türküler dinletiyorum sizlere. Ve programa sizlerin de katılımlarınızı istiyorum. Bence efsanedir dediğiniz o şarkı ya da türkü hangisi? Instagram'da Radyo 7 kurumsal sayfamıza bekliyorum sizleri. Radyo 7'nin Instagram'daki kurumsal sayfasına geliniz. Erkan Koç yayında diye açılan başlığın altına, o paylaşılan fotoğrafın altına bence efsanedir dediğiniz o eseri hadi yazın.

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
2: Dünyanın ilk üniversitesi Müslümanlar tarafından kurulan Fes Üniversitesi, El Karaviyin Üniversitesi olarak kabul edilmektedir. Fas'ın Fes şehrinde 859 yılında kurulmuştur. Kuruluşu, kadın ve erkek öğrencilerin aynı anda eğitim aldığı, özellikle İslam bilimleri, felsefe, tıp ve matematik gibi alanlarda eğitim veren bir kurumdur. UNESCO ve Guinness Rekorlar Kitabı tarafından dünyanın en eski üniversitesi olarak tanınmaktadır.
1: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
3: Burası Radyo 7. Radyo 7.
4: Reklam.
5: Hesabı alabilir miyim?
6: Buyurun.
5: Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
6: Nasıl yani?
7: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: fiyatlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
2: www.rafi7.com.tr
3: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Bir reklam.
4: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
5: Senin yanında Akbank.
6: Reklam.

Müziğimizin efsaneleri bu sabah Radyo 7'de sizlerle. İşte onlardan biriyle daha devam ediyoruz. Barış Manço'nun ardından şimdi Edip Akbayram.

Oysa ben bir türkü tutturmuşum, gece gündüz söylüyorum. Az önceki şarkıda dendiği gibi. Dillerden düşmeyen türküler, efsaneleşen türküler, işte onlardan biri. Kütahya yöremize ait ve müziğimizin efsane yorumcularından Özdemir Erdoğan söyleyecek. Elif dedim, B dedim.

Altın türküler, efsane türküler bunlar. Sırasıyla Kütahya, Aydın ve şimdi de Balıkesir yöremize ait bir türkü gelecek. Gelsin. Ve bu türkünün ardından tarzımızı değiştireceğiz ama efsaneler geçidi devam edecek.

Türkülere şimdilik bir ara ve yine kendi tarzının en efsane isimlerinden biriyle devam edeceğiz. Çok sayıda da onun adı bugünkü gelen mesajlar arasında vardı. Evet, Ferdi Tayfur. Ve onunla efsaneleşen o kadar çok şarkı var ki bu sadece bir tanesi.

Daha çok sözü ve müziğini yazdığı, birçok sanatçının seslendirdiği, meşhur olan, efsaneleşen şarkıları vardır. Her ne kadar yorumcu kimliği şarkıların önüne geçemese de bence çok iyi bir yorumcu. Uğur Bayar. Mesela bu şarkı Sev Yeter. Sözü ve müziği kendisine ait. Ustadan, sahibinin sesinden haydi dinleyelim bir Sev Yeter.

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Reklam.
2: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Doblo'da faiz yok, kazanç çok. Fiat Doblo 1 milyon liraya 6 ay %0 faiz fırsatıyla Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Seçili klima ve geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 30.799 lira değerindeki 8 kilogram kurutma makinesi hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
2: Reklam.

0: Erkan'la Çok Canlı devam ediyor.
1: Müziğimizde yeri asla dolmayacak isimler vardır. Onlardan biri de hiç şüphesiz türkülerin efsane ismi Neşet Ertaş. Efsaneler geçidinde aşkın beni del eyledi, yaktı, yıktı, kül eyledi diyecek Neşet Baba.

Neşet Usta'nın söylediği bu türkümüzün ardından sırada Yozgat yöremizin en efsane eseri ve bu eserinde bana göre en iyi hakkını vereni. Türkülerin kadın seste efsane isimlerinden, yaşayan efsanelerinden Gülşen Kutlu söyleyecek.

Türkülerimizin bir başka yaşayan efsanesi, Konyalı olmasa da lakabı Konya Bülbülü, Bedia Akartürk. Öyle güzel bir türküyü Bedia Akartürk'ten dinleteceğim ki size. Yeşil başlı göl ördek.

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Reklam.
2: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüşsuyu'nda. Asıl soru şu.

0: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek. Sana gelecek.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Reklam.

0: Erkan'la Çok Canlı devam ediyor.
1: Reklamlar öncesinde türküler vardı, şimdi şarkılar var. Ama ne şarkılar.

Türkiye'nin en iyi Türkçe müzik radyosunda Radyo 7'de. Bugün Erkan'la Çok Canlı'da efsaneler geçidi var. Efsane şarkılar, efsane türküler. En iyi seslerden sizlere sunuluyor.

Programın sonuna geldik artık. Son iki şarkı iki efsane isimden gelecek. Önce Nilüfer, ardından Ferdi Özbeğen ve bugünkü Erkan'la Çok Canlı tamamlanmış olacak. Değerli dostlar, her gün farklı bir bölüm oluyor. Her sabah 9-11 arası sıkılmadan dinleyeceğiniz bir program sunmaya çalışıyorum. Bugün efsaneler geçidi vardı. Umarım programdan memnun kalmışsınızdır. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Yarın sabah 9'da Radyo 7'de buluşmak üzere.

0: Reklam.
1: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi

0: harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklam.
3: Radyo 7. Şarkıların güzeli, sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le Edalı Saatler başlıyor.

Sevmeyi denemedin diyor. Ne hüzünlü değil mi? Bazıları belki de yani. Hani böyle sevmeyi değil de sevilmeyi seviyor. Hani emek vermeyeceksin, anlamaya çalışmayacaksın. Efendim karşındakini olduğu haliyle kabul etmeyeceksin. Sonra da onun adına ne diyorlar? Aşk, öyle bir şey var mı? Yok tabii ki. Türkiye'nin en iyi ulusal Türkçe müzik radyosundasınız. Burası Radyo 7. Tüm zamanların en keyifli şarkıları sizlerle olacak. Edal Saatler başladı. Ben Eda Özdemir Gençtan. Sizler de mikrofonda. Ben yerimi aldıktan sonra yerinizi aldıysanız radyolarınızın başında. Hoş geldiniz. Başladı program.

Unut ki beni, yanındakini aldatma. Giden her zaman kaybetmez belki ama kıymet bilmeden giden kaybeder. Tabii doğruyu söylüyor. Çünkü hani böyle bazı kapılar kapanınca tekrar açılmaz. İşte o gittin kaybettin dediği yer bence tam da orası. Hani böyle arkada bıraktığının değerini dönüş yolunda anlamanın da pek faydası olmuyor değil mi kimseye? Şarkıda öyle söylüyor zaten, gitme.

uzak yollardan koşmuş gelmiş. Hani böyle ta uzak deyince mesafe geliyor ya insanın aklına. Hani her zaman kilometreyle de ölçülmez. Hani yanı başınızdaki insana bile uzak olabiliyorsunuz. Kilometreler ötesindeki birinin sesi size yetebiliyor yakın hissetmeye. Bu da çok kıymetli. Bugün yollarda olanlar vardır mutlaka. Bizlerle beraber olanlar kimler, nerede? Hangi yollarda bizlere eşlik ediyor bilmiyorum ama selam olsun buradan onlara. İstanbul trafiğinde olanlar, şehirler arası yollarda olanlar, direksiyon başındakiler, sevgiler, selamlar, sağlıkla gidin gideceğiniz yere. İşinin başında koşturanlar, evinde çayını kahvesini alanlar var. Belki Türkiye'nin bir ucunda, belki dünyanın bir ucundasınız. Nerede olursanız olun. Yollarımız kesişiyor Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de.

Bazen gerçekten yapılacak ne varsa hani insan elinden geleni yapıyor, söz tükeniyor, insanın gücü de artık bir yere kadar değil mi? Ya ondan sonrası bize düşen ne yapıyoruz efendim? Rabbimizden sabır diliyoruz, güç kuvvet diliyoruz. Efendim önümüze bakıyoruz. Bugün ağır gelen şeyin yarın bize nereye taşıyacağını da bilmiyoruz. O yüzden çok da güzel sözleri var. Türkiye'nin en iyi radyosunda, Radyo 7'de sizlerle en iyileri dinlemeye, tabii ki sevdiklerimizi ihmal etmemeye devam ediyoruz.

Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de sevdiklerimizi de ihmal etmeyeceğiz. Ben de buradayım diyenler, mesajlarını, selamlarını iletmek isteyenler, bugün kimler nerelerde bizlerle beraberse Radyo 7 WhatsApp hattı üzerinden 0507 977 0101, hemen şöyle anlık fotoğrafla kimlerle beraber dinliyorsanız, dinletiyorsanız, bulunduğunuz yerler ve isimleri de lütfen yazın. 0507 977 0101. Radyo 7 Instagram'da yine benim fotoğrafımın altına mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Yine isimlerinizi de yazmayı ihmal etmeyin, olur mu?

0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
2: Amerikan doları 47,93, euro 55,67, gram altın 6722, çeyrek altın 11.022 Türk lirası, Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 14.192 puandan geçiş yaptı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
3: Reklam.
4: Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümler.

Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan, sıradaki şarkı sana gelecek. www.radyo7.com.tr. Tıkla, anında canlı dinle.

0: Biz.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
0: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Reklam.
3: Radyo 7.
4: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam ediyor.
5: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Bu da benim sana ayrılırken hediyem olsun. Ayrılık ağırdır. Hani insan sadece birinden değil de alıştığı sesten, ne bileyim, paylaştığımız zaman da çok kıymetli. Kurduğumuz hayaller var. Onlardan ayrıldığımızı düşünüyoruz. Ama hayat devam ediyor, değil mi? Zaman geçtikçe insan böyle taşıyamam zannettiğimiz o yükler var ya, işte onlarla yürümeyi bile hayat öğretiyor.

Anlaştım Rüzgar'la, esmeyecek ayrılık. İnşa esmesin, vallahi esmesin ya. Böyle hep sevdikleriniz yanı başınızda olsun. Daha ne olsun? Malatya'da Muhammed Ali Peçem. Sıradaki şarkı Hüseyin abisi, duyuyor musunuz? Sena Ankara Mamak'ta benden şarkı rica ediyor. Radyo 7 dinleyen herkese gelsin valla. Oh, İzmir manzarası gelmiş Ayrancılar'da Şebnem Hanım. Radyo 7 müptelaları olmaz mı? Şarkı da öyle söylüyor. Tiryakinim.

0: Sor valla. Bazı duyguların cevabı yok ama istediğin kadar sor. Geceye sor, gündüze sor, yaşadıklarına dönüp bak. Ama yine de tam olarak anlatamazsın. Hayatın ne kadar hızlı geçtiğini söylüyor aslında şarkı, değil mi? Bazı şeyleri ertelememek lazım. Sevgiyi, güzel bir sözü, gönül almayı. Maalesef zaman çok acımasız. O yüzden o bizi beklemiyor. Beklemeden değerlendirmek lazım.
1: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam edecek.

0: Radyo 7 Haber.
1: MHP lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ruhuna uygun şekilde siyasi partiler ve seçim sisteminin yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyledi. Adana'da Furkan Vakfı kurucu başkanı Alparslan Kuytul ve eşi gözaltına alındı. Kuytul'un evinde de arama yapıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek 5 şirkete kayyum atandığını açıkladı. Trabzon, Afyon, Karahisar ve Sakarya'da meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında 6'sı çocuk olmak üzere toplam 25 kişi yaralandı. Sakarya'daki kazada yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Sivas'ta kene bir can daha aldı. Sivas'ta Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığı şüphesiyle tedavi gören 32 yaşındaki kişi yaşamını yitirdi. Okulların açılmasına az bir süre kaldı. Velilerin okul masrafı telaşı başlarken masraf kalemleri içerisinde en çok zorlayansa servis ücretleri oldu. İstanbul'da yeni eğitim öğretim döneminde servis ücretlerine %10 zam yapıldı. Zamla birlikte bazı uzak mesafelerde yıllık servis ücretleri 90 bin lirayı aştı. Ticaret Bakanlığı bu yılın ilk 7 ayında aldatıcı reklamlara yaklaşık 218 milyon 500 bin lira idari para cezası kesildiğini duyurdu. Şekerli içecekler ilk kez mide kanseriyle ilişkilendirildi. Şekerli içeceklerin sağlık üzerindeki olumsuz etkileri bilinmesine rağmen günlük tüketimi oldukça yüksek seyrediyor. Amerika'da yapılan yeni bir araştırma bu günlük alışkanlığın mide kanseri riskini önemli ölçüde artırabileceğini ortaya koydu.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bugün İstanbul 31, İzmir 34, Antalya 33, başkent Ankara 32, Kastamonu 31, Amasya 34, Erzurum 27 ve Diyarbakır 37 derece.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Türkiye'de işsizlik oranı yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,3 puanlık azalışla %7,9 seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde işsiz sayısı 2 milyon 799 bin kişi oldu. Yılın ilk 6 ayında sosyal yardımlaşma kapsamında 1,9 milyon haneye elektrik, 606 bin haneye doğalgaz desteği ödendi. 50,9 milyar liralık yaşlı ve engelli ödemesinin yanı sıra 8 milyon kişi için de GSS primi ödemesi yapıldı. Altın piyasasında gözler FED tutanaklarına çevrildi. Yüksek tahvil faizleri ve jeopolitik riskler nedeniyle baskı gören gram altın 6710 liradan güne başladı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
0: Halkbank. Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam ediyor.
3: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

En alışkanlığı Radyo 7, tüm zamanların en iyilerini sizlerle buluşturuyor. Yusuf Bey İzmir Dikili'de sıradaki şarkıyı aşkına istiyor. Oh, domatesler alınmış, kışlıklar hazırlanıyor. Kolaylıklar diliyorum. Denizli'de Mustafa Gökun, oh, kahvesini de almış, sıradaki şarkı istiyor. Vallahi gönderirim sıradaki şarkıyı. Zararı. Denizli'ye, Mustafa Bey'e oh kahvesi eşliğinde gelsin.

bu fotoğraf kimden? Hemen bakayım. Gaziantep, Islahiye, Cengiz Şimşek. İnternet üzerinden dinliyorum sizi. İyi ki varsınız der. Sizler de iyi ki varsınız. Eşi ve çocukları için şarkı rica ediyor benden. Gönderirim tabii. Oo, Sivas'ta Erdem Bey, inşaatta boya badana işleri devam ediyor. Kolaylıklar diliyorum size. Bir taraftan da bizleri dinliyor, sağ olsun. Kayseri Erciyes Üniversitesi'nde bizleri dinliyorlar. Manzaramız, radyomuz, gördüm. Erciyes Üniversitesi Çocuk Hematoloji Onkoloji Hastanesi'nde Rabia Hanım, hemşireler ve doktorlarla beraber dinliyoruz demişler. Allah sizi eksik etmesin inşallah. Kolaylıklar diliyorum size.

Çay Cuma'nın fotoğrafı gelmiş. Almanya Köln'de Hatice Hanım'a şarkımızı göndereceğiz. Denizli'de Zeynep Hanım var. Sıradaki şarkı canına can olan Zafer Diril. Zafer Bey, dün daha anons etmiştik. Duydunuz mu bizi? Ha, bir ses mi verseniz acaba? Bence güzel olur yani. Şöyle bir ses verin.

0: Ya kar yağmasın şimdi böyle hani erken. Kastamonu'da Nazan Hanım var. Sıradaki şarkıyı kendisine istemiş. Güneşi sevdiği halde adı ay çiçeği, konan çiçek kadar yanlış anlaşıldık bu hayatta diye yazmış. Ankara'da Dilek Biricik var. Eşi Hamza için şarkı rica ediyor. Onu çok sevdiğini de söylemiş. Ay maşallah maşallah. Hadi şöyle adalarda gezdireyim ben sizi.
1: Burası Radyo 7.

Ay nasıl güzeldir değil mi ada, ada sahilleri, deniz başka güzel, sahili başka, akşamı başka, rüzgarı bile böyle insanın yüzüne başka dokunuyor. Şöyle ada dediğin zaman biraz deniz kokusu, biraz huzur, biraz da hayat aslında güzel dedirten o ferahlık ada sahilleri. Güzeldir değil mi? İstanbul'da yaşayıp da gitmeyen var mı? Sanmıyorum. Hele yaz günü şöyle hafif esen rüzgarla insanın içinde şöyle bir açar değil mi? İyi hissetmek için çok şeye gerek yok. Biraz da huzur yetiyor zaten bizlere. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de tüm zamanların en iyileri sizlerle olmaya devam ediyor. Ada sahillerinden çıktık yola. Farz et.

rüyayı gerçek sandık, kendimizi de kandırdık diyor. Allah'ım bu güzellik kim? Dilek Hanım göndermiş, eşi Levent Bey için şarkı istiyor. O benim dünyam, söyler misiniz demiş. Onu söylerim de bu yakışıklı kim? Bu da herhalde her şeyin önünde. Ay çok da güzel maşallah. Konya Selçuklu'da Sümeyra var. Örgü örerken sizleri dinliyorum. Eşim ve çocuklarım için şarkı istiyorum demiş. Ay çok güzel yalnız yaptıklarınız. Bu bebeklere, kirazlara falan bayıldım. Harika olmuş. Kolaylıklar diliyorum size de. Ankara sevgiler, selamlar Murat Bey. Bir tanesi var Mehtap'a. Vallahi Mehtap Hanım'a da o kadar çok sesleniyoruz ki. Kayseri'de Mustafa Bey var bizlerle beraber olan. Kimdir? Ah şöyle baktım, Adana'da Osman Nuri ve evlatları. Çocuklar diyormuş ki önceden sipariş mi veriyorsunuz baba şarkıları? Ben seçiyorum, sizlere armağan ediyorum.

0: İddialı Saatler devam edecek. Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
1: Tekerleğin keşfi insanlığın en önemli buluşlarından biridir ve ulaşım, tarım, sanayi gibi birçok alanda devrim yaratmıştır. Tekerleğin ilk kullanımı M.Ö. 3500 civarında Mezopotamya'da günümüzdeki Irak'ta ortaya çıkmıştır. M.Ö. 3000 civarında taşıma aracına entegre edilmeye başlandı. Tekerlek yalnızca bir ulaşım aracı değil, aynı zamanda teknolojik ilerlemenin ve toplumsal değişimin bir sembolüdür. Günümüzdeki birçok teknolojinin temelindeki bu basit ama etkili tasarım, insanlığın seyrini değiştirmiştir.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
3: Vakıfbank daima seninle.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Evde huzurla. Yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
6: HDI Sigorta.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
7: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: Ekspertizse Dino
8: bile.
7: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı

0: Kaçırılmayacak yaz fırsatı. Seçili klima ve geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 30.799 lira değerindeki 8 kilogram kurutma makinesi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Oo, her yerden sipariş aldık.
3: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
2: Tabii ya.
3: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
2: Tami.
3: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
4: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
5: Reklam.
6: Radyo 7.
7: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam ediyor.
8: Şimdi sıradaki şarkı

yanımdayken. Oo Hatice Hanım, neler hazırladınız öyle? Çorum'da Hatice Hızarbaş var. Sıradaki şarkıyı sevdikleri için istiyor. İnşallah bugün görürsün beni demiş. Gördüm gördüm. Çorum'da bizlerle. Olsun. Dün de askerde olan oğlu için şarkı istemiş ama onu ben bugün gördüm. Romanya'dan selamlar gönderen. Ömrüm senin. Transportlara, radyo edi dinleyenlerine, hepsine şarkı istiyor. Yollarda bizleri dinliyor. Sağlıklı, güzel seyirler diliyorum ben de sizlere. Afyon Karahisar'dan gelen fotoğrafa bakalım hemen. Çayırbağ kasabası değil mi? 3 elti salatalık topluyoruz. Kendileri yok ama tarlanın fotoğrafı var vallahi. Maşallah, bereketli olsun.

0: bak gelip.
1: Vallahi o kadar hızlı geçiyor ki o ömür. Uslan artık. Türkiye'ye dönüş yolundayız. Belçika'ya doğru gidiyoruz. Ay, tatil bitti. Sıradaki şarkıyı eşi Orhan ve kızı Süheyda için isteyen dinleyicimiz. Olsun, Allah sağlık versin. Seneye görüşürüz. Biz gerçi hani seneye görüşürüz derken bana da bak yüzle görüşüyormuşuz gibi oldu. Olsun, mesajlarla sürekli görüşürüz. Seneye inşallah daha da güzel acısını çıkartırsınız güzel ülkenizin. Ben güzel şarkılar armağan ederim yine size.

Radyo 7 mobil uygulama üzerinden bizleri dinleyen dinleyicimiz, Almanya'da bizlerle birlikte ama her yerde bizleri dinleyen dinleyicimiz kimmiş? Ha, Cemalettin Bey güzel evlatlarıyla beraber bize bir de fotoğraf göndermiş. Harika görünüyor maşallah. İclal Ertürk var, canından çok sevdiği Duygu Öztürk'e bir şarkı rica ediyor. Ve kime armağan edeceğiz? Sevim Narlı'ya armağan edeceğiz şarkıyı. Duyuyorsa gönderelim o zaman.

0: devam edecek.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
2: Reklam.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: www.rafi7.com.tr
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.

0: Şimdi sıradaki şarkı senin için.
1: Daha dün yanımda kollarımdaydın. Boynuma sarılıp öper koklardın. Seviyorum derken hep özlüyorken

Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'desiniz. Tüm zamanların keyifli şarkılarını tabii ki özlenenleri de, değil mi? Onları da armağan edeceğiz. Hatice Hanım bizlerle beraber. Oo, salatalıklar toplanmış vallahi tarlada. Her zaman dinliyorum sizi. Yazmasam da sizinleyim demiş. Harikasınız. Hemen şöyle bakıyorum. Kimdir? Kıymetlisine Seher ve Semra'ya şarkı istiyor. Şerife. Niğde Ömer Halis Demir Eğitim Araştırma Hastanesi'nde ameliyathane ekibi bizleri dinliyormuş. Kolaylıklar diliyorum bütün sağlık çalışanlarına. Mesajımızı okudunuz, sağ olun diyen. Ay, eksik olmayın sizler de.

0: Beni hatırlayıp ağlarsın diye yalnız.
1: Dönerim artık geri gel.
0: Manisa'da Mehtap Hanım eşi Aydın ve kızı için şarkısı istemiş. Bütün Türkiye'ye haykırıyor onları çok sevdiğini. Beni de gör diyor. Gördüm. Manisa'ya da sevgiler, selamlar. Ah Ömer, Ömer'miş. Ömer, bir yakışıklının fotoğrafı gelmişti de ismi ne diye sordum. Ömer. İş yerinde keyifle bizleri dinliyorlar. Kocaeli'den selamlar göndermişler ama isimlerini yazmamışlar.

yalanım yok. Sevemedim senden sonra. Senden başka kimsenin dizinde ağlamadım. O hain sancı hiç kıvrandırmadı senden sonra. Hatırlar mısın? En çok gülüşümü severdin. Ne çok güldürürdün beni. Senden sonra hiç gülmedim. Önlü arkalı bir kasete çektiğimiz o şarkıyı bir daha dinlemedim. Dinleyemedim. Senden sonra çay içmedim vapurlarda. Sinemaya gitmedim. Denize taş atmadım. Bir şiirin şişesine kalbimi koyup sulara bıraktım. Ne o şiiri bulan oldu, ne de kalbimi. Şimdi hayatın imdat frenini çekiyorum ve artık durduruyorum meçhule giden bu treni.

0: senden.
1: Kırşehir Kaman'da Yusuf Bey var. Şarküteri çalışanları bizleri dinliyormuş. Kolaylıklar diliyorum size. Kayseri'de de Sare Ertaş var. Kulaklıkla dinliyor, çalışıyormuş. Ben de sizlere kolaylıklar diliyorum. Mersin, Tuğba'cığım göndermiş kahveleri. Manzara da var. Sıradaki şarkı bana gelsin. Vallahi gelsin.

Daha ne söylesin, sevdalık iyi şeydir diyor. Böyle biraz heyecan, biraz umut, biraz yaşama sevinci katıyor insanın içine. Ama en güzeli insanı yormayan, eksiltmeyen, gönlüne iyi gelen bir sevda değil mi? Daha ne olsun? Bünyamin Bey bizlerle beraber. Neredesiniz Bünyamin Bey? Elbistan'da. Mobilya montajı yaparken bizleri dinliyor. Arkadaşı İbrahim Sadık Yalçın için şarkı rica ediyor. Dinliyorsa gönderelim. Afyon Çayırbağ kasabasında Sedef, Fatma, Hatice, Makbule, Rabia. Onlar da salatalık toplarken dinliyoruz sizi demişler. Kolay gelsin hanımlar.

0: Der devam edecek.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: UEFA Şampiyonlar Ligi Playoff Turu ilk maçında konuk ettiği Olympique Lyon'la 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, turu rövanşa bıraktı. Sarı lacivertliler eşleşmenin rövanş maçında rakibiyle deplasmanda 26 Ağustos Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. UEFA Avrupa Ligi'nde Playoff Turu ilk maçları yarın yapılacak. Beşiktaş, Litvanya ekibi Kaunas Žalgiris'i saat 20'de ağırlayacak. Trabzonspor ise Macaristan temsilcisi Ferenc Varos'u aynı saatte konuk edecek. Müsabakaların rövanşları 27 Ağustos'ta oynanacak ve lig aşamasına kalan takımlar belli olacak.

0: Bank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: halk bank. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 14.263 puan seviyesinde. Amerikan doları 47.93, euro 55.67, sterlin 65.03. Gram altın 6.721 lira. Brent petrolün varil fiyatı 92.03 dolar.
0: Halk Bank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: halk bank. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınıza ekleyin. Aydın Denizli Otoyolu'nun 3 ila 8. kilometreleri, Sakarya Hendek Yolu'nun 3 ila 5. kilometreleri, Diyarbakır Mardin Yolu'nun 13 ila 18. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar diliyoruz. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
3: Reklam. Kerem abi.
4: Hayrola çocuklar?
3: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
5: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
4: Turkcell çözüm gücü.
6: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
4: Turkcell çözüm gücü.
3: Vallahi bravo Turkcell'e.
4: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
7: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü. Turkcell'le bağlan
8: hayata. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de. Pilot Garaj Oto
9: Ekspertiz. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Seçili klima ve geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 30.799 lira değerindeki 8 kilogram kurutma makinesi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
3: Doblo'da faiz yok, kazanç çok. Fiat Doblo 1 milyon liraya 6 ay %0 faiz fırsatıyla Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
4: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA kriptoya geçin. E çünkü birlikte yaparız.
5: Garanti BBVA kripto.
6: Reklam.
7: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam ediyor.
8: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Onlar yaşanmışlıklar, yalan söyler mi hiç? Şimdi nasıl istekte bulunabilirim diyen dinleyicimiz, doğru yere yazmışsınız ama mesajın devamında yazsaydınız eşinize seslenirdik buradan. Denizli'de Mehmet Yıldız var, çok sevdiği eşi Zehra'ya şarkı isterken Van'da Nihat Bey. Marmaris'e doğru gidiyor. E hadi bakalım, sağlıklı seyirler. Araçta eşi, kızları Aleyna, Yağmur, oğlu Ekrem. Beraberler, tatile gidiyorsunuz değil mi? Şimdiden iyi tatiller dileyim ben. Sizin

Çorum'da Beyza sıradaki şarkıyı Edirne'de madende çalışan babasına armağan etmiş. Babacığınız duyuyor mu Beyza Hanımcığım? Samsun'da Mert Soylu var. Salih abisi için şarkı isteyen. Amasya Merzifon'da Mesut Arslan, ısıtma çalışanları için şarkı rica ediyoruz demiş. Fatih, Ali İbicek, şarkı istiyorsunuz. Ben sıradaki şarkıları armağan ediyorum. Haberiniz olsun.

0: Bu güzel şarkıyla birlikte veda vaktidir. Keyifli şarkıydı değil mi? Sondan bir önceki şarkımızdı. Ben Eda Özdemir Gençdal, huzurlarınızdan ayrılıyorum. Edalı saatlerin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yarın yine aynı saatte Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Burası Radyo 7.

Şarkıların güzeli, sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le Edalı Saatler sona erdi.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Hesabı alabilir miyim?
3: Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
2: Nasıl yani?
4: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
5: Vakıfbank daima seninle.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Sezon sonu büyük indirim başladı. Baskılı bebek takımlar 200

0: Kerem abi.
1: Hayrola çocuklar?
0: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
2: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
1: Turkcell çözüm gücü.
3: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
1: Turkcell çözüm gücü.
0: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
4: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
5: Turkcell'le bağlan hayata.
6: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail'in Suriye'nin İdlib kırsalındaki Ebu Zuhur askeri hava üssüne düzenlediği hava saldırısını kınadı. Duran, Türkiye'nin Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünü desteklemeyi sürdüreceğini belirtti. Adana'da Furkan Vakfı'na yönelik düzenlenen operasyonda kurucu başkan Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un da aralarında olduğu 32 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Gürlek, soruşturmanın suç örgütü kurma ve yönetme suçlarından yürütüldüğünü açıkladı. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında fetih kabir işlemi yapıldı. Mezardan alınan DNA örnekleri Adli Tıp Kurumu'nda incelenecek. Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin hazırlanan iddianame kabul edildi. Davanın ilk duruşması 1 Ekim'de yapılacak. Kızı Tuğyan Ülkem Gülter ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacak. Ticaret Bakanlığı sahte emlak ilanlarını önlemek amacıyla yürüttüğü denetimlerde 1288 işletmeye 72,5 milyon lira ceza kesti. Bakan Ömer Bolat sosyal medyadaki ilanlar için şartlı görsel izni verileceğini duyurdu. 2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı genelgesi yayımlandı. Yeni yılda uygulanacak kuralların sıralandığı genelgede öğretmenlerin önlük giyeceği bildirildi.
0: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
1: İstanbul genelinde şu dakika itibarıyla trafik yoğunluğu %47 seviyesinde. D100 Beylikdüzü yan yol Büyükçekmece yönünde sol şeritte araç arızası var. Bir şerit trafiğe kapalı, bölge yoğun. D100 İncirli Köprüsü güçlendirme çalışması kapsamında Şirin Evler yönü yan yol geçici süreliğine trafiğe kapalı. Trafik akışı ana yoldan sağlanmakta. Sürücülerin dikkatini. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde yoğun akıcı, Avrupa'ya geçişler çok yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde çift yönlü yoğunluk yaşanmazken Haliç Köprüsü'nün Halıcıoğlu istikametinde yoğun akıcı bir trafik var. Basın Ekspres yolu Mahmut Bey Batı çıkışına, bağlantı yolu Bayrampaşa'dan Mahmut Bey Batı kavşağına, E5 Kartal'dan Kozyatağı'na yoğun durumda.
0: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Türkiye'de işsizlik oranı yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,3 puanlık azalışla %7,9 seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde işsiz sayısı 2 milyon 799 bin kişi oldu. Yılın ilk 6 ayında sosyal yardımlaşma kapsamında 1,9 milyon haneye elektrik, 606 bin haneye doğalgaz desteği ödendi. 50,9 milyar liralık yaşlı ve engelli ödemesinin yanı sıra 8 milyon kişi için de GSS primi ödemesi yapıldı. Altın piyasasında gözler FED tutanaklarına çevrildi. Yüksek tahvil faizleri ve jeopolitik riskler nedeniyle baskı gören gram altın 6710 liradan güne başladı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Otopratik.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bugün İstanbul 31, İzmir 34, Antalya 33, başkent Ankara 32, Kastamonu 31, Amasya 34, Erzurum 27 ve Diyarbakır 37 derece. En güvenilir

0: Kerem abi.
1: Hayrola çocuklar?
0: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
2: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
1: Turkcell çözüm gücü.
3: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
1: Turkcell çözüm gücü.
0: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
4: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
5: Turkcell'le bağlan hayata.
6: Reklam.
7: Lütfen dikkat.
8: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
9: Vakıfbank daima seninle.
10: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
11: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
10: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
12: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
13: Ekspertizse Dino bile.
14: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Seçili klima ve geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 30.799 lira değerindeki 8 kilogram kurutma makinesi hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
6: Reklam.
15: Radyo 7. Doku Home'un katkılarıyla gölgesizlerle başlıyor.
16: Talha Bora Öge, namı diğer Gölge yayında.

Ve başladık. Radyonuzun sesi, gönlünüz, yolunuz, bahtınız açık olsun. Talha Borabige Gölge ben. Bu saatlerde sizlere sesleniyorum, söylüyorum, okuyorum, dinletiyorum. Merhaba hepinize. Hoş geldiniz.

Aklıma düştü gözlerim. Boynumu büktüm ağladım. Elveda dediğin yerin yanına çöktüm ağladım. Tesbih gibi her anımda hasreti çektim ağladım.

Halbuki şu dünyada biz insanlar için sahip olabileceğimiz en güzel hazine şuydu: kalbi yormayan, gönül yormayan bir insan. Böyle konuştuğunda altında cümle olmayan, sana baktığında altında başka bakış olmayan, neyse o olan. Vallahi bundan daha kıymetlisini ben

sevgili kardeşim. Rabbim yorgun olduğunu biliyor. Huzur aradığını biliyor. Üzüntüyü, üzüntünü, hüzünlerini anlatmaya dilim varamadığını biliyor. Ve sen ümidini kaybetmediğin, onun kapısından vazgeçmediğin sürece bil ki seni o kederle baş başa bırakmayacak. Allah kalplerde gizli olanı bilir. Kula düşen her zaman şükürdür, sabırdır.

Ömür dediğimiz nedir? 3 gün hilal, 3 gün bedir. Haftaya boş kalır sedir. Say bir karış, say bir adım. Kalbi kırık bir geçti gitti dostum, anlamadım.

Sevgili dostum, zaman çok şey öğretiyor insana. Gün geliyor yanlış insanlara kıymet verdiğini öğreniyorsun. Gün geliyor bazı şeylere boşu boşuna yandığını. Zamanla herkese değer verilemeyeceğini ve bazı şeylere üzülmemen gerektiğini öğreniyorsun. Bir bakıyorsun ki seni acıtan onca yara çoktan kapanmış. Çünkü alışmayı ve kabullenmeyi öğrendiğinde kendine değer vermeye başlıyorsun. Kendine değer verince de iyileşmeye başlıyorsun Allah'ın izniyle.

yalnızlık denen meselenin çok tarifi vardır. O tariflerden biri. İnsan derdini anlatacak birini bulamadığında, yanında derdini anlatacak biri yoksa yalnız değildir. Asıl yalnızlık seni anlayacak birinin olmamasıdır. Yani yanında birileri vardır. İçten içe bilirsin. Konuştuğunda ne anlatmak istediğin umurlarında olmayacak. Seni anlamayı seçmeyecekler. Çevrende böyle 50 kişi olsa ne olur?

İnsan bu hayatta her şeyi zıttıyla öğrenmiyor mu? Her şeyi zıttıyla anlam bulmuyor mu sende? Ya da hakiki anlamını böyle fark etmiyor musun? Karşına bir aptal çıkar, sana zekanın değerini, bir edepsiz çıkar, ahlakın güzelliğini fark ettiriverir. Ne bileyim, bir gösteriş düşkünü görürsün, sadelik ne kadar kıymetliymiş onu anlarsın. Şükrün zenginliğini anlatıverir sana haliyle. İnsanlıktan nasibini almamış biri de insanlığın ne büyük bir nasip olduğunu gösterir.

0: Dokuhome'un katkılarıyla Gölge Sizler'le devam edecek. Var var hepsi Dokuhome'da var.
1: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
3: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü. Turkcell'le bağlan hayata.
6: Reklam.
7: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi

0: sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Düşünsenize, güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız.

Evet, bu alemde, bu hayatta sessiz yaşayan insanlar vardır. Kendinden başka kimseye zararı yoktur. Hüzünlerini tebessümlerinin arkasına saklar. Yorgunluklarını gözlerinde taşır. Konuşmaktan bıkmış, içine kapanmış, hayatı tecrübeleriyle sorgulamış. Susan. Ama sonuçta ortak noktaları anlaşılmayan. Gündüzleri nafakası için çabalayan, geceleri yalnızlığa sarılan. Her şeye rağmen yine de ayakta kalan. Sevdikleri için yaşayan. Bazıların doğruluktan nasibini almadığı şu alemde doğruluktan ayrılmayan. Değerlerinden ayrılmamak için diğerlerinden ayrılan. Ve en büyük farkı bu olan. Sessiz yaşayan çok insan var.

hepimiz aslında yaşımız ne olursa olsun şunu gördük hayatımızda. Hırs hakikaten hayatımızdaki tüm hasarların sebebi. Kök aynı zaten. Bak, HSR. Hırs hayatımızda ne kadar hasar varsa nedeni. Hangi konuda hırs yapıyorsak, belki kısa vadede kazanıyor gibi görünsek de, er ya da geç şunu anlıyoruz: çok büyük zarar etmişiz. Yani nihayetinde nasibin kadar soluğun, yürüyebileceğin kadar yolun, ya bir avuç toprakta bitecek bir sonun var.

0: halk ne diyor düşünmeden konuşma. Kırma.
1: Sen gönlümü kırma.
0: İnsanoğlunun aceleciliğinden bahsetmiştik ya bir ara. Bu acelecilik acizliğinin de delili demiştik ya. Birbirimizi çok kolay incitiyoruz, farkında mısınız? Çok kolay kırıyoruz. Halbuki sana dokunulmasını istemezsin hiç. En başta onuruna, değil mi? O zaman başkasınınkine dokunmayacaksın.

biliyorum. Çoğunuzun tek istediği aslında birine şöyle iyi bir güvenebilmek. Belki sınırsız sonsuz güven diye bir şey yok ama güvenebilmek. Ama mümkün değil, değil mi? Yani zamanında güvendim birilerine, o insanların parmak izleri sırtında duruyor, değil mi? Ve o sırtındaki yaralar hala sıcakken, yarım kalmışlıkların acısı içinde dururken kararlısın, değil mi? İyi niyetlerini kimsenin insafına bırakmaya niyetin yok, değil mi? İşte buna yalnızlık deniyor. Yalnızlığın çok tarifi var. İşte senin içinde olduğun bu hal, bu kararlılık da yalnızlığın bir başka şekli.

Sevgili dinleyicimiz, yurt içinde, yurt dışında her neredeyse, kalbinime kırdılar. Şu an kalbin kırık ve kırgın mısın? Kırılan kalbine ya sabır de ve bekle. Senin gibi biriyle. Ya sabır merhemini sür sevgili dostum. Haklıysan gözyaşını kimse silmese ne olur? Allah siler. Hani tabiri caizse kudret eli diyoruz ya. O sildiği zaman başkasının silmesine benzemez. Sanma ki kimse görmez hüzünlü halini. Senin neler çektiğini Allah görüyor. Yetmez mi?

0: Doku Home'un katkılarıyla Gölge sizlerle devam edecek. Var var, hepsi
1: Doku'da var. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınıza ekleyin. Aydın Denizli Otoyolu'nun 3 ila 8. kilometreleri, Sakarya Hendek Yolu'nun 3 ila 5. kilometreleri, Diyarbakır Mardin Yolu'nun 13 ila 18. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar diliyoruz. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Doğada ne varsa Zümrana'da.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim ve

0: sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Radyo 7. Doku Home'un katkılarıyla Gölgesizler'le devam ediyor.

Kemanı çalan nasıl çalmış vicdansız? Ha, nasıl ciğerden çalmış değil mi? Şimdi bazı şiirlerde okuduğum, bazı dinlettiğim türkülerde içinizden bazılarının gözleri doluyor diye düşünüyorum. Mesela burada elimde nem kaldı diyor ya bu türküde. İşte yıllarca çabalamış, didinmiş, emek sarf etmiş, belki işi bozulmuş, belki yuvası dağılmış biri bu eserde anılara gidip pişmanlıklarına dalıp hakikaten gözleri dolmuş olabilir.

Hani bazen sen bir şeye üzülürsün, biri çıkar gelir ya der, çok affedersiniz bunu söylemek zorundayım, tırnak içinde şu ifadeyi kullanır, ya salak mısın der ya, üzülme ya falan der mesela. Böyle tepki verenler olur. Halbuki işi bilenler derler ki üzülmek zekadan kaynaklanır. Neden? Çünkü bazı şeyleri ne kadar çok anlarsan onları anlamamış olmayı o kadar çok istersin. Anlamış olmak beraberinde dertlenmeyi, dertlenmek beraberinde işte o üzüntüyü getirir. Dertlenmek her kişinin harcı değildir. Her kişinin harcıdır. Evet, kabul ediyorum. Bazen değmeyecek şeylere üzülür mü insan? Üzülebilir. Ama yine de üzüntü zeka işidir.

Cana eş olmak ancak insanların birbirini anlamasıyla olur. Bu da anlamak istemeye bakar. Bir insanın derdi anlamak değilse, sen ister konuş, ister sus, ister ağla, ister gül. Ne yapsan nafile. Karşı taraf bildiğini okur. Düzeltiyorum. Bilmediğini okur. Çünkü bildiğini okumak deyimi aslında hiçbir şey bilmemeyi ifade eder.

0: bütün dünya bir araya gelip engellemeye çalışsa bile, Allah'ın senin için takdir ettiği şey sana ulaşır. Bütün dünya bir araya gelip sana yardıma çalışsa da, Allah'ın senin için takdir etmediği bir şey sana ulaşamaz. Buna inandın mı? Tevekkül ettin demektir.
1: Gölge sizlerle.

Hala anlayamadın değil mi? Önemli olan haklı ya da haksız olmak değil. Bir kavganın kazananı yoktur. Yani ya kaybedersin ya daha çok kaybedersin. Önemli olan kalp kırmamak. Önemli olan sevebilmek, iyilik yapabilmek. Haklı bile olunsa özür dileyecek kadar asil olmak. Biri egosunu kontrol edemediği sürece egosu onu kontrol etmeye devam eder. Böyle olduğu sürece tüm dünya senin olsa yine de mutlu olamazsın. Belki de tam da bu şarkıdaki gibi dönüp egona, o hep ben diyen tarafına şöyle diyeceksin: senden bana yar olmaz, olsa vefakar olmaz.

Canlarım, şimdi yolumuz gurbete düştü diye muhteşem bir türkü vardır. Harika bir yorumdan dinleteceğim. Evet, gurbet her zaman uzakta olmak değildir. Bazen seni anlamayan insanlarla bir aradasındır. Al sana gurbetin ta kendisi.

0: Docohome'un katkılarıyla Gölge sizlerle devam edecek. Var var hepsi Docu'da var.
1: Sen de katıl derim, katılın evim. Reklam.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: budur.
1: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Sezon sonu büyük indirim başladı. Seçili kız ve erkek çocuk tişörtler 99.99 TL'ye civildi. Ekspertise Dino bile.
3: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Balıkesir'in Sındırga ilçesinde kamyonda çıkan yangın ormana sıçradı. Bölgeye sevk edilen ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor. Türkiye ile Suriye arasında madencilikte stratejik ortaklık geliştirilmesine ilişkin fosfat alanında mutabakat zaptı imzalandı. Meclisten rekor destekle geçen 12 maddelik çerçeve yasanın yürürlüğe girmesinin ardından takip ve değerlendirme kurulu hafta başında ilk kez toplanacak. Oluşacak ilk alt kurulun silah teslimi ve sahadaki doğrulama mekanizması üzerine olması planlanıyor. Bu yıl YKS yerleştirme sonuçlarına göre vakıf üniversitelerinde 35 binin üzerinde kontenjan boş kaldı. Hiç tercih edilmeyen bölümler olduğu gibi bir ya da iki kişinin tercih ettiği bölümler de var. Ardahan'da bir büyükbaş hayvanda kuduz virüsü tespit edilmesinin ardından mahalleye giriş çıkışlar kapatıldı. Halk ve hayvan sağlığını korumak amacıyla Gürçayır mahallesinde karantina uygulaması başlatıldı. Türkiye bugünden itibaren Afrika ve Basra kökenli sıcak hava dalgası etkisi altına girdi. İstanbul'da bu gece saat 3 ila 6 arasında nem oranının %91'e çıkması bekleniyor. Fransa'nın 22 günle tarihinin en uzun ikinci sıcak hava dalgasını yaşadığı duyuruldu. Tarihin en büyük yangın sezonunu da yaşayan Fransa'da bu yıl 117 bin hektardan fazla alan kül oldu.
0: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
1: İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %54 seviyesinde. D100 Darülaceze Ok Meydanı yönünde sağ şeritte trafik kazası meydana geldi. Bir şerit trafiğe kapalı, bölgeye ekip sevk edildi. Bağlantı yolu Haramidere Yakuplu Liman yönünde ise sol şeritte araç arızası var. Bir şerit trafiğe kapalı, sürücülerin dikkatine. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde çok yoğun, Avrupa'ya geçişler yoğun akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu'ya geçişler yoğun, Avrupa'ya geçişler açık durumda. Haliç Köprüsü'nün Ayvansaray istikametinin yoğun olduğunu görüyoruz. Büyükdere Caddesi Maslak yönüne bağlantı yolu Bayrampaşa'dan Mahmutbey Batı Kavşağı'na, Basın Ekspres yolu Mahmutbey Batı çıkışına, TEM Hastal'dan Tekstil Kent'e ve E5 Kartal'dan Kozyatağı'na yoğunluk yaşanıyor.
0: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 14.432 puan seviyesinde. Amerikan doları 47.93, Euro 55.84, Sterlin 65.24. Gram altın 6.835 lira seviyesine yükselirken Brent petrolün varil fiyatı $91.30, Bitcoin ise $64.825 dolardan işlemde.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında konuk ettiği Olympique Lyon'la 1-1 beraber kalan Fenerbahçe turu rövanşa bıraktı. Sarı lacivertliler eşleşmenin rövanş maçında rakibiyle deplasmanda 26 Ağustos Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. UEFA Avrupa Ligi'nde playoff turu ilk maçları yarın yapılacak. Beşiktaş, Litvanya ekibi Kaunas Algiris'i saat 20'de ağırlayacak. Trabzonspor'sa Macaristan temsilcisi Ferenc Varos'u aynı saatte konuk edecek. Müsabakaların rövanşları 27 Ağustos'ta oynanacak ve lig aşamasına kalan takımlar belli olacak.

Sevgili dostlar, bazıları şimdi söyleyeceğim meseleyi başarıyor olabilir. Onlara helal olsun. Ben de tüm kalbimle başarabilmeyi isterdim. İnşallah başarırım. Çünkü galiba şu yalan dünya dediğimiz, uzun zannettiğimiz şu kısa dünya hayatında daha az üzülmek için, belki çok mutlu olmayacaksın ama en azından üzülmemek için iyi bir yol: tepkisiz kalabilmek. Yanlış anlayıp hemen ön yargıda bulunma. Toplumsal olaylar vardır, vatanını milletini ilgilendiren, tepkisiz kalmak kabahattir. Benim bu kastettiğim ikili ilişkiler. Yani mesela çok kırılmış, şaşırmış ya da üzülmüş olsan bile, ya kardeşim bu hayatta her şey olabilir, herkes her şeyi yapabilir, bunu kabullenme meselesi. Tepkisiz kalabilmek önemli bir yetenektir, herkes beceremez. Yapabilenler var. Vallahi helal olsun.

ne bazen ya. Genel itibariyle sadece sevmek yetmez. Beraberinde saygı gerekir ve onunla birlikte daha nice emek, nice duygu, hepsi bir bütün olarak bir birlikteliği devam ettirir. Evet, sadece sevgi yetmez. Ve insan zaten yettiğini düşünüp de bir muhabbet yoluna girerse yakın zamanda anlar. Hatta bazen acı şekilde anlar yetmediğini.

0: Evet, belki de hayat değil yoran anılar. Ama hangi anılar?
1: Beni bu akşam
0: insanı en çok yoran şeylerden biri değer verdiği insanların değişmesidir. Kötü yönde tabii. Adamı bu yorar.

Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.

0: kaçırılmayacak yaz fırsatı. Seçili klima ve geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 30.799 lira değerindeki 8 kilogram kurutma makinesi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Bir reklam.
2: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Posum Cep'te, Link'te tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Posu indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm post çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
3: Reklam.
4: Radyo 7. Dokuhome'un katkılarıyla Gölgesizler'le devam ediyor.

insan dara zora düştüğünde, bunaldığında, sıkıştığında üç kişiyi unutmayacak. Sevgili dostlar, üç kişiyi unutmayacak. Yani hayat bu, düşeceğiz. Bir, sana yardım edeni o hale geldiğinde. İki, seni yarı yolda bırakanı. Üç, asıl unutmaman gereken, seni o zor hale düşüreni.

Ne yazıyordu kitabın birinde? Bir diyalogda. Şimdi arkadaşı onu hasta zannediyor. İyileştirme derdinde. Cevap veriyor. Hasta zannettiği. İyileşmek mi? Ben hasta değilim ki. Kırık döküğüm.

0: Talha Bora Öge ile son 10 dakika.
1: Yine geldi çattı veda zamanı. Duam etmeden önce hatırlatalım. Ne derler? İnsan dediğin geçmişin hasretçisi, geleceğin özlemcisi, yaşadığı anın şikayetçisidir. O zaman duamız şu olsun: şikayet etmeden her haline, her halükarda hamd eden kullarından etsin Mevlam. Efendim, sıra bana gelmediyse, hala bir gölgem varsa yine buluşacağız Radyo 7'mizde. Bu program hem gündüz hem gece. Sizleri seviyorum. Tekrar buluşacağımız ana kadar hatırlayın: dün gitti, yarın daha gelmedi. Anı yaşayın. Bana sosyal medyada ulaşmak için Talha Bora Öge yazmanız yeterli. Evet, bendeniz, gölgenizden şimdilik eyvallah.

0: Dokovom'un katkılarıyla gölgesizlerle sona erdi. Var var hepsi dokuda
1: var. Reklam.
2: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.

0: Ile eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Sezon sonu büyük indirim başladı. Erkek çocuk ışıklı terlik 349 TL'ye, kız çocuk terlik 129.99 TL'ye Civil'de.
2: Bir reklam.
3: Benim bankam İş Bankası.
4: İş Bankası'yla ticarette alacakları, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödeme

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılacaktır.
1: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halı Hertel'den Ebruli'yi sunar.

Enes bir şarkıyla bugün de başladık. Şükür kavuştuk sevgili Can Bağları. Aşkın Sesi bendeniz Venhar Sarıoğlu. Aşkın yayın hali Ebru'limizde. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de. Yine keyifli dakikalar işte başladı. Hoş geldiniz ve aşk ola.

Simsiyah. Ve Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'mizde devam ediyoruz sevgili Can Bağları. Bazen evet insan kendi kendine de hayret eder. Bu kadar şeyle nasıl başa çıkıyorum diye. Sizde de oluyor mu öyle şeyler? Ben de zaman zaman olur. Ama Rabbim ne güzel yaratmış ki, değil mi? O kudreti vermiş ki çok şükür gücümüz kuvvetimiz yerinde ve ulaşabiliyoruz.

bazıları değişmez. Öyle değil mi? Hani can çıksa da huy çıkmaz derler. Değiştim diyorsa inanmamak lazım. Hani çoğunluğu yalandır diye düşünüyorum. Mesela yılan derisini değiştirir ama yılan hep aynı yılandır. Değişmez. Ha, normalde baktığın zaman dese de değiştim diye değişti. Şekli değişti. Ama iç taraf, karakter...

0: İntizar'ın o güzel yorumunu dinledik. Arka Mahalle'yi Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de. Bu dünyadan gelip geçiyoruz sevgili can bağları. Hepimizde. Hiç kimse kalmıyor. Hiç kimse baki değil. Dünyadan geçiyoruz mevsimler gibi, yağmurlar gibi, bir nefes gibi, bir varmış, bir yokmuş gibi gelip geçiyoruz. Aşk olan.
1: Güllere de küstüm, açmasınlar, kuşlara da küstüm, uçmasınlar, selamımı kestim, dostlarımdan aramasınlar. Güllere de küstüm, açmasınlar, kuşlara da küstüm,

Geceler öyle kolay değildir. Çünkü gün içinde yattığınız ya da yıllar içinde yaptığınız her şeyin evet tek tek şöyle bir kafada muhasebesi yapılır. Vicdan ikna edilmeye çalışılır. Acılar derinleşir ve gece daha da zorlaşır. Sonra da uykular yeter. O yüzden geceler başkadır. Zordur. Ama bir taraftan da çok güzel. Bütün her şeyi kapatır. Gözle görülen tabii ki.

0: havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek.
1: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 14.458 puanda. Amerikan doları 47.93, euro 55.90, sterlin 65.34. Gram altın 6.866 lira. Brent petrolün varil fiyatı 91.26 dolar.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Akseslere 450 TL'ye varan çift para petrol ofisinde. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 16 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar kampanya dahil Akses üyesi petrol ofisi istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para, SMS'le katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
5: Reklam.
4: Çocuklar okula dönüyor. Aksesler 3000 TL'ye varan çift para kazanıyor. 30 Eylül'e kadar cüzdandan 2 kampanyaya katıl. Kampanyalar kapsamında yapacağın market, giyim, elektronik ve kırtasiye harcamalarında 2500 TL, cüzdanla QR ödemelerinde ek 500 TL, toplamda 3000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
6: Doblo'da faiz yok, kazanç çok. Fiat Doblo 1 milyon liraya 6 ay %0 faiz fırsatıyla Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
7: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
8: Migros Yemek.
7: Migros uygulamasında.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
11: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
12: Ekspertizse Dino bile.
13: Oh.

0: okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Seçili klima ve geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 30.799 lira değerindeki 8 kilogram kurutma makinesi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Bir reklam.
4: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Card'lar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
5: Vakıfbank daima seninle.
6: Reklam.
7: Radyo 7.
8: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Pertel'de Nebruli'ye devam ediyor.

Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de Saklı Kız'ı dinledik. Ziyan ve şimdi ise Serkan Nişancı, çok seveni var biliyorum. Onlara armağanım olsun.

böyle dışarıdan bakarız hep. Ne kadar bakarsak bakalım. Değil mi? O yüzden diyor ki sen dışıma bakma. O dünya telaşı. Ben içimdeki hüzne kefilim. Kefilim. Aşkım.

0: Odalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Reklam.
2: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de. Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
4: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu. Hangi halı değil, hangi
5: Gümüş Suyu? Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
6: Sezon sonu büyük indirim başladı. Seçili bebek tulumlar 199.99 TL. Çıt çıtlı badiler 6 al 5 öde fırsatıyla Civil'de.
7: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detay

0: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
1: Ooo, her yerden sipariş aldık.
2: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
1: Tabii ya.
2: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
1: Tami.
2: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
3: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
4: Bir reklam.
5: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
6: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: İsrail ordusunun Gazze kenti sahilindeki bir kafeye düzenlediği hava saldırısında biri çocuk 9 Filistinli hayatını kaybetti. 12'den fazla kişi yaralandı. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde kamyonda çıkan yangın ormana sıçradı. Bölgeye sevk edilen ekipler Kütahya sınırına doğru ilerleyen alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor. Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç uğradığı bıçaklı saldırı sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Meriç'in sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi. Gözaltına alınan saldırgan Ahmet Keleş ve oğlu Hakan Keleş tutuklandı. Türkiye Güne Alparslan Kuytul suç örgütüne yönelik operasyon haberiyle başladı. 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Örgüt elebaşı Alparslan Kuytul ve eşinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Kara para aklama, dolandırıcılık, vergi kaçırma şüphesiyle 5 şirkete de el konuldu. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında Fethi Kabir işlemi yapıldı. Mezardan alınan DNA örnekleri Adli Tıp Kurumu'nda incelenecek. 2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı genelgesi yayımlandı. Yeni yılda uygulanacak kuralların sıralandığı genelgede öğretmenlerin önlük giyeceği bildirildi.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: İkinci çeyrekte işsizlik %7,9'a gerilerken istihdam 155 bin kişi arttı. Bakan Şimşek, tarım dışı sektörlerde kayıt dışı istihdam oranının %15,7'ye düşerek tarihsel ortalamanın oldukça altında kaldığını belirtti. Yargıtay, geç bağlanan emekli aylıklarında biriken ödemelere uygulanacak faizin emekliliğe hak kazanılan gün değil, SGK'ya tanınan 3 aylık yasal sürenin bitiminde başlayacağına hükmetti. Dolar endeksi bu hafta başlarında 2 aydan fazla bir sürenin en düşük seviyelerine dokunduktan sonra 99,6 civarında istikrar kazandı. Yatırımcılar para politikası görünümüne ilişkin yeni ipuçları için Fed'in Temmuz ayı toplantısının tutanaklarına odaklandı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
1: Dynobile. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Balıkesir Karacabey yolunun 5 ila 6. kilometreleri, Diyarbakır Mardin yolunun 13 ila 18. kilometreleri, Aşkale Bayburt yolunun 8 ila 11. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar diliyoruz. Ekspertizse
2: Dynobile. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
3: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
4: Samuel Morse 1837 yılında telgrafı keşfetti. Bu elektrikli iletişimin ilk örneklerinden biri oldu. 1876'da Alexander Graham Bell telefonun patentini aldı. İlk başarılı telefon görüşmesini gerçekleştirdi. 1880'li yıllarda telefon hatları ve santralleri kuruldu, telefon kullanımı yaygınlaşmaya başladı. İlk cep telefonu görüşmesi 1973 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde yapıldı. 1983 yılında ise insanların kullanımı için satışa sunuldu. Türkiye'de ise cep telefonları 1994 yılında kullanılmaya başlandı.
3: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
5: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek, sana gelecek.
6: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka, Koçak.
7: Reklam.
8: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL...

0: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu: hangi halı değil, hangi gümüş suyu? Ekspertizse
2: Dino bile. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Bir reklam.
4: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
5: Reklam.
6: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Her Telden Ebruli'ye devam ediyor.

Sorma Elleri ve Aysel Yakupoğlu Türkiye'nin Alışkanlığı Radyo 7'de sizlerleydi. Sevgili Can Bağları ve devam ediyoruz. Yine birbirinden güzel şarkılarla en özelleri, en

Karşımıza ne getirirse getirsin, biz kaderi bize aşığızdır. Neden? Yazandan ötürü.

dertliktir yüreğim diyor şair. Öyle güzel ki, öyle güzel nokta atışı yapmış ki. Bir bozuk saattir yüreğim, hep sende durur.

Efendim. Evet, artık mesajlarınızı gönderme vaktidir. Sizler Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7 WhatsApp hattı üzerinden hemen gönderebilirsiniz. 0507 977 0101. Bakalım bugünkü sıradaki şarkılarımız kimlere gidecek, kimlere armağan edilecek.

0: havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
1: Koçak'la festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak da başka. Koçak.
2: Reklam.
3: Benim bankam İş Bankası.
4: İş Bankası'yla ticarette alacakları, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödemeyin.

0: okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Sezon sonu büyük indirim başladı. 6-9 yaş kız çocuk türlü elbise 249.99 TL'ye cıvıldı.
4: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi. Şansa kalmaz işimiz,
5: Umran Oto Ekspertiz. Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
6: Migros Yemek.
5: Migros uygulamasında.
7: Düşünsenize, güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA
8: Kripto. Bir reklam.
9: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
10: Reklam.
11: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telden Ebruli'ye devam ediyor.
12: Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
13: Burası Radyo 7.

deyince bir de özlemedin mi diye soran bir şarkı var. Hemen onu da dinleyelim efendim. Şöyle güzel mesajlarınıza dönüyorum. Gördüğüm kadarıyla Kadir Keser sıradaki eseri Mahkum Olan Abilerime gelsin demiş. Abdurrahman Şahin, Yunus Ataş, İbrahim Halil Aslan, Mehmet Kırıcı, Osman Keser, Osman Bekar. Ankara manzarası eşliğinde sizi dinliyoruz demiş. Ankara'ya gelsin, tüm Ankara'ya. Hemen

Güzel güzel mesajlar yoğun bir şekilde gelmeye devam ediyor. 0507-977-0101'den. İyi yayınlar dilerim Venner abla demiş Gaziantep'ten Demet Ünlü. Eşimle evde sizleri dinlemekteyiz. Keyif duyuyoruz. İyi ki varsınız siz de. Radyo 7 ailesine çok teşekkür ederiz. İşten gelip sizlerin sesini duyunca bütün yorgunluğumuz gidiyor. Sıradaki şarkı kendime ve çocuklarıma gelsin demiş. Allah bağışlasın. Ne güzel. Ne mutlu bize. Çok teşekkür ederiz. Kayseri'den Kübra, mutfağımda o sıcacık sesiniz, ocakta yemeğim, heyecanla eşimi bekliyorum. Ne de güzel bir gün demiş. Sıradaki tüm şarkılar musabıma gelsin.

Ekin Uzunları dinledik ve Hüzün Gemileri. Bir tane de dedim şöyle hüznün dalgasıyla devam edelim madem. İyi yayınlar demiş, sıradaki şarkıyı çok sevdiğim eşime ve tüm dinleyicilere gelsin. Kütahya'dan Faruk Kesen. Selamlar, iyi yayınlar. Sıradaki eseri gönlü güzel tüm insanlara armağan ediyorum demiş. Kastamonu'dan selamlarla Sefi Çam. İyi yayınlar diliyorum demiş. Teşekkür ediyorum. Radyo 7'yi sevgiyle ve huzurla dinliyorum. Avrupa'da tır şoförlüğü yapıyorum. Yolda giderken tek arkadaşım sizsiniz ama sıradaki şarkıyı arkadaşım, o da tır şoförü, Mehmet Güroğlu'na hediye ediyorum.

0: yüreğimden tut. Elem Aktaş, Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'deydi ve biz devam edelim güzel mesajlarınızla. Aksaray yolundayız, Kayseri'ye doğru gidiyoruz ve sıradaki eseri 41 yıllık can yoldaşım eşime istiyorum demiş. Maşallah. 41 kere maşallah. Bursa'dan Burak, sıradaki şarkı canım eşim Gülşah'a gelsin, onu çok seviyorum demiş. Yalova'dan Metin, o da sıradaki şarkıyı köyde fındık toplayanlara gelsin demiş. Tam fındık zamanı, herkese kolaylıklar diliyorum, özellikle fındık toplayanlara.
1: Yağmur yağar, ıslanırsın vay aman. Güneş doğar, kaybolursun vay aman. Ay ışığı der durursun vay aman.

kaybolursun bayamın ayışı der durur.

Islanırsın vay aman, güneş doğar kaybolursun vay aman, ay ışığı der durursun vay aman, yakamışsın sen yağmur ya, ıslanırsın vay aman, güneş doğar kaybolursun vay aman, ay ışığı der durursun vay aman.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Chery Tigo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tigo 7 Comfort'u kaçırmayın. Detaylar Chery.com.tr'de. Chery.
4: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
5: Migros Yemek.
4: Migros uygulamasında.
6: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
7: Oh.

0: sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Doblo'da faiz yok, kazanç çok. Fiat Doblo 1 milyon liraya 6 ay %0 faiz fırsatıyla Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
2: Kerem abi.
3: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
4: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
3: Turkcell çözüm gücü.
5: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
3: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
3: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
6: Çocuklar Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
7: Turkcell'le bağlan hayata.
8: Bir reklam.
9: Sen de katıl derim, katılın evim.
10: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: İstanbul'un Adalar ilçesinde saat 17.43'te 3,2 büyüklüğünde, saat 18.13'te de 2,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Orman yangınları devam ediyor. Balıkesir'in Sındırga ilçesiyle Bursa Mudanya'dan alevler yükseldi. Yüzlerce kişinin müdahalesine rağmen iki yangının da henüz kontrol altına alınamadığı öğrenildi. Yeni eğitim yılı için geri sayım sürüyor. Okulların güvenliği konusunda her türlü tedbir alındı. Öğrenci ve öğretmenleri kapsayan cep telefonu yasağı bu yılda devam edecek. Yeni dönemde en önemli başlıklardan biri terörsüz Türkiye süreci olacak. Gençler Birliği Fenerbahçe maçında tribün zorbasının hedefi olan 4 yaşındaki Göktuğ dün akşam Kadıköy'deydi. Fenerbahçe'nin Lyon'la oynadığı Şampiyonlar Ligi playoff ilk maçının onur konuğu olarak yer aldı. Sarı lacivertlerin minik taraftara ilgisi büyük oldu. Av sezonu için geri sayım başladı ve balık severler için müjdeli haber de geldi. Bu sene palamut bolluğu yaşanacak. Yargıtay'ın emsal kararlarından biri var sırada. Bir firmada yönetici pozisyonda çalışan kişi patronuna manevi olarak yıprandım, yoruldum mesajı atınca işine son verildi. Yargıtay da bu mesajı istifa olarak kabul etti, patronu haklı buldu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 14.458 puan seviyesinden tamamladı. Amerikan doları 47.93, euro 55.96. Gram altın 6.923 lira seviyesine yükselirken Brent petrolün varil fiyatı 92,30 dolar.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Otopratik. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıkları yurdun batı ve güney kesimlerinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece, iç kesimlerinde ise 1 ila 3 derece üzerinde, doğu kesimlerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Yarın İstanbul 31, İzmir 36, Antalya 37, başkent Ankara 32, Bolu 30, Amasya 33, Erzurum 25 ve Diyarbakır 38 derece olacak.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
0: Otopratik, Otopratik.
2: Burası Radyo 7.
0: Radyo 7.
3: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
4: İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %71 seviyesinde. D100 Avcılar parseller yönünde sağ şeritte trafik kazası var. Bağlantı yolu Haramidere Yakuplu Liman yönünde sol şeritte trafik kazası meydana geldi. Bir şerit trafiğe kapalı, kazaya müdahale ediliyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde yoğun akıcı, Avrupa'ya geçişler çok yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise Anadolu'ya geçişlerde yoğunluk yaşanırken Avrupa'ya geçişlerde trafik akıcı ilerliyor.
3: Arvento yol

UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında Fenerbahçe ile Fransız temsilcisi Lyon karşı karşıya geldi. Çobani Stadyumunda oynanan müsabakada kazanan çıkmadı ve taraflar sahadan bir birlik beraberlikle ayrıldı. Eşleşmenin rövanşı 26 Ağustos Çarşamba günü Türkiye saatiyle 22'de Fransa'da oynanacak. Ümraniye Belediyesi Spor Kulübü'nün 3 başarılı judocusu 20-23 Ağustos 2026 tarihlerinde Ekvador'da düzenlenecek Ümitler Dünya Judo Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Türkiye, Azerbaycan, Çekya ve İsveç'in birlikte düzenleyeceği organizasyona A-Milli Kadın Voleybol Takımı son şampiyon apoletiyle katılacak. İlk karşılaşma 21 Ağustos saat 19'da Letonya ile yapılacak.

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: Reklam.
2: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de. Pilot Garaj Shop'a
4: ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Seçili klima ve geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 30.799 lira değerindeki 8 kilogram kurutma makinesi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
2: Bir reklam.
3: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
4: Reklam.
5: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'de Nebruli'ye devam ediyor.

Silve'nin bu güzel şarkısını Ok Meydanı Danışman Tekstil'de bulunan Sait kardeşimiz için de armağan edelim. Bu şarkı genel müdürümüz Ebru Hanım'a ve onun sağ kolu olan Tuana'ya gelsin demiş. Hemen yere ulaştırdık. Şöyle baktığım, gördüğüm kadarıyla Denizli'den selamlar. Ben Sultan demiş, çalışıyorum ve sizleri dinliyorum. Eseri demiş, kızım Yağmur'a armağan ediyorum. İyi yayınlar, teşekkür ediyorum. Yağmur, selam olsun. Aramıza yeni izinden gelen Sevcan Hanım ve Sacide Hanım için sıradaki eseri yayınlar mısınız? Ankara'dan Mahmut, radyomuz açık, merakla bekliyoruz demiş. Oo, tatilden geldiler o zaman, iyice güzel de geçtiyse iyice dinlenmişler ve enerji doludurlar değil mi şimdi?

Onun bu eserini aleyküm selam Soner kardeşimiz Bursa'dan Artvin'e yeğenleriyle yolculuk yaparken dinliyorlarmış ve Cengiz Kurtoğlu duvardaki resim armağan ettim kabul buyurun. Sabırla beklediğim ve bilmediğim nasibimle torun Aybars'a gelsin demiş, iyi yayınlar. Selam olsun efendim ve devam edelim. Merhaba, kolay gelsin, iyi yayınlar dilerim. Sıradaki eseri bugün evliliğimizin 26. yılımızı kutladığımız eşim Fatoş'a ve çocuklarım Atahan ve Beyza'ya hediye ediyorum demiş Recep Sağlam Ankara'dan.

eğer ki sonunda ayrılacaksan. Şurada ne kaldı? Eylül yaklaşıyor. Bir anda geçiyor biliyorsunuz. Eylül'dür ya, yaprak her tuttuğu daldan önce kurur, sonra düşer. İnsandır ya, o da her güvendiği daldan önce kırılır, sonra düşer.

Ben yetiştireyim Ozan Manas. Tam da isabet oldu. Selamünaleyküm, hayırlı günler diliyorum. Çorum'dan yazıyorum sizden demiş. Ozan Manas, şu an dinledik. Gizli gizliyi. Çok mutlu olurum demiş. Şimdiden teşekkür ederim, iyi yayınlar. Rica ederim, hemen göndermiş olduk. Merhaba Benler Hanım, ben Antalya'dan Nevin. Sıradaki eseri sadece ve sadece siz değerli radyo edici çalışanlarına hediye ediyorum demiş. Sizi keşfedeli dinlemeye başlayalı yaklaşık 4 ay olmuş. Ya, ah çok güzel. Ve benim o iyi ki dediklerim arasındasınız. Bana çok iyi geliyorsunuz. Ah çok şükür. Çok şükür. Aramıza yeni katılan bütün dinleyenlerimize çok selam olsun. Ne güzel gönlünüzde böyle geniş yer ayırmanız bize mutluluk verici. Antalya Yarbascandır köyünden Şafak Dikmen, şu an koyun otlatıyorum benim için de demiş. Sıradaki eseri yayınlar mısınız? Bu şarkı tüm sevenlerime gelsin demiş. Pekala, kolay gelsin.

0: Yargıtay geç bağlanan emekli aylıklarında biriken ödemelere uygulanacak faizin emekliliğe hak kazanılan gün değil, SGK'ya tanınan 3 aylık yasal sürenin bitiminde başlayacağına hükmetti. Dolar endeksi bu hafta başlarında 2 aydan fazla bir sürenin en düşük seviyelerine dokunduktan sonra 99,6 civarında istikrar kazandı. Yatırımcılar para politikası görünümüne ilişkin yeni ipuçları için Fed'in Temmuz ayı toplantısının tutanaklarına odaklandı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla

0: yapay zekadan yabancı teknolojilere farklı temalarda yatırım fonlarıyla yatırımlarını çeşitlendir. Sen de Akbank Mobil'in geniş yatırım fonu evrenini keşfet. Detaylar akbank.com'da. Senin yanında Akbank.
1: Reklam.
0: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da. Senin yanında Akbank.
2: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
3: Oh!

0: budur.
1: Yeni füstü şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Sezon sonu büyük indirim başladı. Kız ve erkek çocuk terlikler 129.99 TL'ye civilde.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Fırsatları sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
2: HDI Sigorta.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Bir reklam.
5: Sen de katıl derim, katılın evim.
6: Reklam.
7: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'den Ebruli'ye devam ediyor.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle. Pilot Garaj Şoto
3: Ekspertiz. Mikros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
4: Migros Yemek.
3: Migros uygulamasında. Pilot Garaj Auto
5: Expertiz. Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: Sezon sonu büyük indirim başladı. Kız ve erkek çocuk terlikler 129.99 TL'ye civilde.
7: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
8: Kerem abi.
9: Hayrola çocuklar?
8: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
10: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
9: Turkcell çözüm gücü.
11: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
9: Turkcell çözüm gücü.
8: Vallahi bravo Turkcell'e.
9: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
12: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü. Turkcell'le bağlan
5: hayata. Bir reklam.
2: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Reklam.

Bazen bir şarkı bütün günün yükünü hafifletir, bazen de tek bir söz insanın içine dokunur. Bu akşam biraz müzik, biraz hayat ve biraz da kalpten kalbe sohbet için buradayız. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de Murat Çetin'le Kum Saati başladı. Hoş geldik efendim.

Bazı günler insana her şey bitmiş gibi geliyor, sonra akşam oluyor, güneş yavaş yavaş çekiliyor ve insan düşünüyor. Belki gerçekten bir ihtimal daha vardır, belki de bugün vazgeçtiğimiz şey yarın yeniden karşımıza çıkacaktır. Umut dünyasında umutlarınızı hiçbir zaman kaybetmeyin. Rahmetli İbrahim Erkal bizlerle birlikte.

Evet, bizler de hasretliğinizi bitirelim. Ne dersiniz? Sevdiklerinize sesinizi duyuralım. Bugün program boyunca WhatsApp'tan sesli mesajlarınıza yer vermek istiyorum. O güzel sesinizle sevdiklerinize seslenebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0507-977-0101 0507-977-0101 WhatsApp hattımız. Kayıt ederken lütfen gürültüsüz ortamlarda kayıt edip bizlere iletirseniz çok daha iyi olur.

Sen de Radyo Hediye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101.

Geriye dönüp baktığımızda herkesin değiştirmek istediği bir anı muhakkak vardır ama geçmişe dönemesek de bugün hala bizim unutmayalım. Belki yatışadıklarımız kolay değildi, yine de bunca şeyin içinden geçip buraya kadar gelen kendimize bazen sessizce iyi ki doğmuşum dememiz gerekmiyor mu?

0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınıza ekleyin. Balıkesir Karacabey yolunun 5 ila 6. kilometreleri, Diyarbakır Mardin yolunun 13 ila 18. kilometreleri, Aşkale Bayburt yolunun 8 ila 11. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar diliyoruz. Ekspertizse
0: Dynobil'e. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.

Hayatın garip bir huyu var. Biz hazırlanırken o yoluna devam ediyor. Bir gün görüşürüz dediğimiz insanlar, sonra konuşuruz dediğimiz meseleler, bazı şeyleri gerçekten çok bekletmemek gerekiyor. Çünkü ömür bizi gerçekten beklemiyor. Birazdan sesli mesajlarınıza kulak vereceğiz. Radyolarını yeni açan, aramıza yeni katılanlar varsa hoş geldiniz. 0507 977 0101 WhatsApp hattımız. Sesli mesajlarınızı iletebilirsiniz.

0: Ben İstanbul'dan Merve. Sıradaki şarkıyı hayatımı dolduran biricik aşkıma armağan etmek istiyorum.
1: Ben Konya'dan Ayşe Aydoğdu. Sıradaki şarkıyı çok sevdiğim eşim Seyit Mehmet Aydoğdu'ya ve Radyo 7 dinleyenlerine ve sizlere gelsin.

İnsan bazen en önemli cümleyi en çok sevdiği kişiye söyleyemiyor. Sonra zaman geçiyor ve o cümle içinde büyüyor. Belki de bu yüzden bazı ayrılıklardan sonra hep aynı soru kalıyor. Seni seven kimdi? Hatırlıyor musun?

0: Elini sallayan, kafasını sallayan, bendim ben diyenler. Bu şarkı sizlere armağan olsun. Sevmek güzeldir. Karşılığı olunca bir başka güzeldir. Rabbim herkese karşılıklı sevgi nasip eylesin inşallah.
1: Ankara'dan Murat ben. Sıradaki parça Mehtar Magez.
2: Ben Hatay İskenderun'dan Fatih. Sıradaki şarkıyı eşim Seher, kızım Zeynep, oğlum Yusuf Murat için istiyorum.
3: Sen de radyoya diye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977

imkansız olduğunu bile bile sevdiğiniz biri oldu mu? Aklınız olmaz derken kalbiniz çoktan başka bir yere gitmiştir o zaman. Aşkın cesaret istediği doğru ama bazen en büyük cesaret olmayacağını kabul edebilmektir. Her işte bir hayır vardır. Rahmetli Ferdi Tayfur bizlerle birlikte. Gurbette olup da bizleri dinleyen tüm gurbetçilerimize Ferdi Tayfur'un bu güzel eserini armağan edelim.

0: Ankara Ayaş'tan Kemal Başkan. Sıradaki parça tüm sevdiklerime gelsin.
1: Ben Seyfi Çam. İzmir'deki eşim Adalet Çam. Oğlum Halil Berke Çam ve Van Havalimanı'nda çalışan kızım Aslı Şah Çam. Sıradaki şarkı onlara gelsin.

0: Hayat bazen beklemediğiniz bir anda güzel bir şey bırakıyor önünüze. Bir insan, bir haber, bir karşılaşma. Belki de hayatın size küçük bir hediyesi. Ve bazen insanın içinden sadece şu geçiyor: gel, neredeysen gel.
1: Merhaba, iyi yayınlar. Kocaeli Derince'den Tuna Zengin ben. Sıradaki şarkı tüm asansör camiasına gelsin.
2: Can yoldaşım Ferhat Özer'e Ebru Yaşar'dan Gel şarkısını armağan ediyorum ve onu çok çok seviyorum.
3: Ben Muhammed Alakaya. Sıradaki şarkı kardeşim Muharrem Ceyhan ve tüm kader mahkum arkadaşlara gelsin.

Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de Murat Çetin'le Kum Saat sizlere eşlik etmeye devam ediyor. Güzel bir çelik yorumu. Bu güzel eseri de tüm sağlık çalışanlarına armağan edelim.

Bazı insanların hayatında öyle bir dönem oluyor ki ne tamamen gidebiliyorlar ne de eskisi gibi kalabiliyorlar. Öyle bir yerde kalıyor ki insan tam ortada. Belki şu an bizi dinleyenlerden biri de tam olarak o yerdedir. Şöyle eskilere uzanalım. Güzel bir İsmail YK yorumu bizlerle birlikte olsun. Sevdiklerinden uzakta olanlar, özleyenler, hasret

0: Sıradaki şarkı Biricik Eşim Neşe Doruk'a gelsin.
1: Bursa İnegöl'den Hüseyin Beyazıt. Şu an Domaniş'te olan Ömrüm İçin Ömrüm şarkısı lütfen.
2: Bolu Abad'dan Sibel. Sıradaki şarkıyı eşim Hasan'a ve abim Ahmet'e armağan ediyorum.

0: İnsan en çok verdiği yıllara dönüp bakıyor bazen. Kim için uğraştım, neyi bekledim, neleri erteledim diye. Ama yıllar gitse de insanın önünde hala yaşayacak güzel günleri olabilir. Geçmişin hesabı bitmez hiçbir zaman. Hayat ise her daim devam eder.
1: Van Alaköy'den Zeki Yıldız'dan. Sıradaki parçayı tüm Alaköy halkı için istiyorum.
2: Alanya'dan Bahattin Dağlıoğlu. Sıradaki parça Osmaniyeli kardeşim Enes Göksu için gelsin.
3: Ben Binnur. Rahmetli babamın çok sevdiği şarkıyı hastane önünde incir ağacını çalar mısınız?
4: Ben Antalya'dan Mustafa Kaygısız. Eşim Canan Kaygısız için güzel bir parça istiyorum.
0: Tüm hastalarımıza da Allah acil şifalar versin. Bu güzel hisleri sizlere de armağan edelim. Müzik

0: Merhaba, ben İstanbul'dan Furkan. Sıradaki şarkı eşim Yonca, kızlarım Umay, İlay ve doğacak olan oğlum Kutay'a gelsin.
1: Merhaba, sıradaki şarkıyı biricik eşim Emiye ve çocuklarıma armağan ediyorum.
2: Merhaba, ben Necmi Karadeniz. Sıradaki şarkıyı kızlarım Elif ve Hilal için istiyorum.
3: Bugün hiç tadım tuzum yok, üstelik çok uyusuzum. Tedirginim, huzursuzum. Yanımda sen olmayınca tedirginim, huzursuzum. Yanımda sen olmayınca

0: En azından 2 saatte olsa yanınızda bizler olabiliyoruz, öyle değil mi?
1: Ben Gaziantep'ten Hülya Kaya. Sıradaki parçayı kardeşim Cansu ve ailesine ve tüm kalbi güzel, tüm merhametli insanlara gelsin.
0: Gelsin bakalım.
2: İsmim Göktenur. Sıradaki parçayı biricik eşim Harun'a, Kurt'a armağan etmek istiyorum.
3: Konya'dan Mustafa ben. Sıradaki parça biricik çiçeğime armağan olsun.
4: Ben Pınar, canım eşim Levent Özgürgenler'e sıradaki parçayı armağan eder misiniz benden?
5: Ben Kilis'ten Sait Özgözlü. Sıradaki şarkıyı arkadaşım Lokman'a armağan ediyorum.

0: Evet, son mesajlarımız var. Onları da sizlere ulaştıralım ve sesler de yerine gitsin, öyle değil mi?
1: Ben Adana'dan Ferhat Kuzu. Sıradaki parçayı gözlerine bakıp vurulduğum kadın Emine'ye gelsin.
2: Ben Silivri'den Adem. Sıradaki şarkıyı tüm Silivrililere ve tüm radyo dinleyicilerine armağan ediyorum.
3: Ben Ensar. Bu şarkıyı kendim için istiyorum. Kamuran Akkor'dan Sev Yeter.
0: Evet, herkese mutlu, huzurlu, keyif dolu bir akşam diliyorum. Murat Çetin'le Kum Saati huzurlarınızdan ayrılıyor. Yarın aynı saatte Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de sizlerle birlikte olacağız. Hoşça kalın.

0: Özlediklerimiz, dinlemeye doyamadıklarımız, yeni keşfettiklerimiz. Bu şarkılar sizin için. Kaan'la Geceye Ses Ver başlıyor.
1: Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de, gecelerin vazgeçilmez alışkanlığı Kaan'la Geceye Ses Ver programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu gecede 2 saat boyunca sizlerleyiz. Programımıza başlıyoruz, hadi bakalım.

malumunuz hafta içi her gece sizlerle birlikteyiz. Ve olmazsa olmazımız sizlerden gelen WhatsApp mesajları. Sıradaki şarkıları sevdiklerinize armağan edebileceksiniz. Ama zaman zaman yapıyoruz bunu, bize daha önce hiç mesaj göndermemiş olanlar. Ya da mesaj gönderip mesajları görülmemiş, okunmamış olanlar varsa hadi gelin onlara bir öncelik tanıyalım. Onun dışında tabii ki tüm dinleyenlerimiz WhatsApp üzerinden kısa yazılı mesajlarını bize gönderebilirler. Birazdan iletişim numaramızı yeniden hatırlatacağım.

arada tüm çalışanlarımıza, esnaflarımıza selam gönderelim. Yaz gecelerinde bize hizmet veriyor zanaatkarlarımız, emekçilerimiz, her birine selam olsun. Sakarya Adapazarı'ndan bizi dinliyor Ada Roma dondurma çalışanları. Tüm çalışanlara selamlarımızı gönderelim. Bu güzel şarkıyı onlara da armağan edelim. Ayrıca Ankara'dan Esra, nişanlısı Yavuz'a armağan ediyor sıradaki şarkıyı. Öyleyse hadi gelin Serkan Kaya dinleyelim şimdi.

derler ki Allah eş olarak nasip etmeyeceğini aşk diyerek karşına çıkarmaz. Yanlış insanlar bize zarar verirler ama onların da bu dünyada bir görevi var. Bunu her zaman söylüyoruz. Onlar paha biçilemez şeyler öğretirler. Çok iyi birer öğretmendirler. O an bize zarar verenler sonra büyük kâra geçirirler bizi. Onların da böyle bir görevi var bu dünyada, öyle değil mi? Yanlış insanların üzerine çok güzel hayaller kurduk ve sonra o hayallerin yıkılışını izledik maalesef, değil mi? Sen

0: Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de Kaan'la Gece Ses Ver'e devam ediyoruz. Tabii ki sizlerden gelen mesajlar olmazsa olmazlarımız. Kaan abi hoş geldin, iyi yayınlar. İstanbul Maltepe'den Asım ben. Radyomuzu açtık, yolculuk yapıyoruz. Ben taksi şoförüyüm. Sıradaki şarkı aileme gelsin. Zeynep, Hatice, Sevde. Onları çok seviyorum demiş. Allah bağışlasın, ailenizle mutluluklar diliyoruz. Sıradaki şarkı Sevil Kan ablama ve çok kıymetli Aytaç abime gelsin diyor bir diğer dinleyicimiz. Bakalım kimler ulaşıyor bize nerelerden? Tuğba Bursa'dan Korupark'ta çalışırken dinliyoruz sizi. Programınızı dinlemek çok keyifli. Sıradaki şarkıyı kendime armağan ediyorum demiş. Öyleyse hem size hem de tüm emekçi kadınlarımız başta olmak üzere bizimle birlikte mesaisini şenlendiren tüm dinleyenlerimize armağan ediyoruz. Ümit Besen söylüyor.
1: Baharı bekleyen

0: Ben de unutamam, geçse de yıllar. Seviyorum seni, dünyalar kadar. Dudağımda ismin, gözümde yaşlar. Bir tanrıyı, bir de beni sakın.
1: Burası Radyo 7.

her şeyi yaptıktan sonra kusurlu bulduğumuz insanı hayatımızdan çıkarmak daha kolaydır. Ama düşünün, hiçbir kusur bulamadığımız, bize sevgisiyle gelen birinin aynı zamanda bizi terk etmesi çok acı. Çok sevdiğin ama geri döndüremeyeceğin kişiler, onları her hatırladığında seni tekrar tekrar terk eder demiş bir düşünür.

de geceye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101. 0507 977 0101.

Birini aldatmak, birini kandırmak her zaman kötü niyetle olmuyor. Hayatın yükü o kadar ağır ki, kafamız o kadar meşgul ki, nasılsın demenin samimiyetsizliğiyle iyiyim demenin sahtekarlığı arasında bir yerde kalıyoruz çoğu zaman. Bu kötü niyetli olduğumuzu göstermiyor. Yine de hal hatır sormaktan geri kalmıyoruz ama kafamız bambaşka yerlerde. Memleketten İstanbul'a dönüş yolundayız. Annemden ayrılmak çok zor oldu. Anneme armağan ediyorum sıradaki şarkıyı. Kardeşim Nisa, seni de çok seviyorum. Bizim için güzel bir şarkı çalar mısınız demiş. Memnuniyetle ama isimlerinizi yazmayı unutmayın, olur mu? Abi hayırlı geceler. Kız arkadaşım Merve ile Silifke'de sahil kenarında dinliyoruz sizi. Sıradaki parça bize gelsin, kolay gelsin demiş. Merve ve İbrahim Ethem için çalacağız. İbrahim tatlı sesin, çok sevdiğimiz ve ezbere bildiğiniz şarkısını. Bir kulunu çok sevdim, o beni hiç sevmiyor.

gönüllü olarak verilen hibe edilen sonradan alacağı çevrilemez. Tam tersi, borç olarak verilen hibeye çevrilir. O yüzden niyetler ne kadar iyi olursa olsun, verilen sevgi, verilen kalp de geri alınamaz. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de devam ediyoruz yolculuğumuza. Radyo 7'yi araç radyolarında bir numaraya kaydeden değerli kaptanlarımız var. Onlardan biri de Harun Akbay, bize fotoğraf da göndermiş. Denizli'den yola çıktım, Afyonçay ilçesindeyim. Sizinle yolculuk yapmak çok keyifli. Ankara'ya gidiyorum. Tüm kaptanlara Müslüm Gürses'ten bir şarkı çalmanızı rica ediyorum demiş. Bu gece Müslüm Gürses elbette var listemizde, hiç merak etmeyin. Sıradaki şarkı Bolu'da jandarma olarak görev yapan kardeşim Abdullah Akbaş'a gelsin diyor Miraç kardeşimiz. İyi hatırlattınız, vazife başında olan her kim varsa, asker, jandarma, polis, güvenlik görevlisi, itfaiye, aklımıza gelmeyen her bölümdeki değerli kardeşlerimize gelsin.

0: Ben merkezi düşünmediğimiz zaman, hayata sadece kendi gözlüğümüzden bakmadığımız zaman olan biteni daha iyi kavruyoruz diye düşünüyorum. Mesela bizim aşkımız karşılık bulamadığında, bize duyulan aşkında karşılık bulmadığı zamanları hatırlayabiliriz. Sevdiğim başka, sevenim başka durumu. Moralimiz bozuk olduğunda, gergin olduğumuzda, nasıl suratımız asıksa, insanlarla iletişimimiz zayıflıyorsa, bize bu şekilde davrananları da anlayabiliriz, öyle değil mi? Yani biz ne yaşıyorsak aynısını başkaları yaşayabilir, hatta bizden daha şiddetli de yaşayabilir. İnsan kendini keşfettikçe çevresindeki diğer insanlara karşı daha anlayışlı oluyor. Çünkü onları da keşfediyor yavaş yavaş, öyle değil mi?
1: Ben hep 17 yaşındayım. Her ayak sesinde ürperirim. Demir kapının her açılışında göğsümün kafesine sığmaz yüreğim. Her türlüsünü tattım, acıların, ayrılıkların. Her şeye biraz alıştım. Bir seni beklerken kendimi yenemedim.

Sıradaki şarkımızı Sakarya'da bizi dinleyen Samet Koç'a armağan edeceğiz. Bahar, Sevgi Ada ve Hakan Göktuğ'un selamlarıyla. Manisa, Saruhanlı Paşaköy'den Hatice, bir yandan çay içiyorum, bir yandan sizi severek dinliyorum. Tüm şarkıları kendime armağan ediyorum diyor. Memnuniyetle sizin için de çalacağız. Kardeşimle Afyonkarahisar'dan yazıyoruz. İsimlerimiz Ahsen ve Ebrar. Aksaray'da sizi dinleyen babamız Resul için en güzel şarkı istiyoruz. Allah kavuştursun diyelim değerli dinleyenlerimize. Ankara'dan Merve, eşimle birlikte balkonda dinliyoruz sizi. Sıradaki şarkı benden her daim yanımda olan eşime gelsin. Artık balkonda, terasta, bahçede dinleme faslının yavaş yavaş sonlarına geliyoruz. Eylül göz kırpıyor ama yine de havalar fena değil, değil mi? Ah, bugünleri çok arayacağız. Kıymetini bilelim, sonuna kadar değerlendirelim.

0: her taraf.
1: Her zaman diyoruz, başkalarının hatalarından da ders almak lazım. Hayat tüm hataları yapacağımız kadar uzun değil.
0: Duydum.
1: Ama bazen hata yapmamak uğruna hiçbir şey yapmıyoruz, farkında mısınız? Şunu yaparsam yanlış olur mu? Şunu yaparsam yanlış anlaşılır mıyım? Şöyle davranırsam kendime zarar verir miyim? Derler ki yap. Ne istiyorsan yap. Niye biliyor musun? Çünkü insan en çok hatalarından ders alır. Tabii kendimizi bile bile de ateşe atmamamız lazım. Arada kaldığımız konularda yapalım gitsin. Hata yaparsak da ders alırız. Ankara'dan Merve'nin mesajını okumuştuk. Aksaray'dan Gökhan da eşiyle beraber balkonda bizi dinliyormuş. Sıradaki parçayı bize de armağan eder misiniz diyor. Memnuniyetle size de armağan edelim. İskenderun'da görev yapmakta olan Ali Karadaş için istiyorum sıradaki parçayı. Ceyhun Baytar ben demiş. Hayırlı vazifeler dileyelim Ali kardeşimize. Hatay İskenderun'a da selamlarımızı gönderelim. Bir Müslüm Gürses yeter mi? Tabii ki yetmez. O zaman ikincisi. Son.

0: Sen de geceye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101. 0507 977 0101.
1: Seni dilerdim sabahtan akşama kadar.

seviyorum demek çok güzel ama bazen seni seviyorum diyemez insan. Onun yerine dikkat et kendine der. Az da yorma kendini der. Hava soğuk, sıkı giyin der. Hız yapma, dikkatli git der. Gidince beni ara der. Geç yatma, erken kalacaksın der. Der de der. İlla ki seni seviyorum deme zorunluluğu yok. Bunları da söyler insan.

hani derler ya, bir insanı en iyi yolculukta tanırsın diye. Radyo 7'yi de öyle. Radyo 7'yi de en iyi yolculukta tanırsınız. Yol boyunca size iyi yoldaşlık edebiliyorsa siz değerlendirip yüksek puan verirsiniz diye düşünüyorum. Giresun'dan Belçika'ya gitmekteyiz. En başta eşim Halil İbrahim ve çocuklarım Ali, Yunus ve Havva'ya, sonra da bütün gurbetçilere armağan ediyoruz sıradaki eseri diyor dinleyicimiz. Teşekkür ediyoruz. Manisa'dan Ali Fenerbahçeli ve bugün çok üzgünmüş. Ali için bir teselli eseri çalalım. Adanalı Zeynep sıradaki parçayı Erdem Kaplan abime armağan ediyorum diyor. Bafra'dan Ömür sıradaki parça Dilara'ya gelsin. Kimin duasını aldım bilmiyorum ama iyi ki onu tanıdım. Ne güzel yazmışsınız.

Hayatta maddi manevi bir şeyleri kaybetmeye başladığımızda ya da her şeyimizi kaybettiğimizde şu aklımızdan çıkmasın olur mu? Ağaçlar da her yıl yapraklarını dökerler ama bakın yine dimdik ayaktadırlar ve sonraki baharın gelmesini beklerler. Çünkü emindirler yeniden yeşereceğini yaprakların. Biz de ağaçlar gibi olalım, ne dersiniz? Ahmet Çetin sıradaki şarkıyı anneme ve sevdiklerime armağan ediyorum diyor. İlk kez mesaj gönderiyorum. 10 yıldır Radyo 7'yi dinliyorum diyor Tugay. Radyo 7'yi dinleyen tüm Ankaralılara gelsin. Teşekkür ediyoruz Tugay. Memnun olduk tanıştığımıza. Siz de sessiz dinleyenlerimizdenseniz bize çekinmeden yazın, tanışalım. Sıradaki şarkıları size armağan ederim.

Okunmayı bekleyen çok sayıda mesaj var. Hadi gelin şimdi hızlıca okuyalım. Bursa'dan yazıyor Harun. Sıradaki şarkıyı babama armağan ediyorum diyor. Babamın ismi Naci diye de yazmış. Naci. Sizin için de çalıyoruz. Alanya'dan sevgiler. Joker Kafe sizi dinliyor. Mevlüt Yetiş kardeşimiz yazmış. Biz de hem size hem de misafirlerinize selamlarımızı gönderelim. Bartın'dan Kemal Toprak denen Kaan abi işten çıktım. Kulaklığımı taktım yürüyerek eve gidiyorum. Yol arkadaşım sensin demiş. Müslüm Gürses seviyormuş. Bu gece iki güzel şarkısını çaldım. Umarım denk gelmişsinizdir. Amasya'dan Muratcan. Uzun yol şoförlerini unuttunuz değil mi? Unutur muyuz? Az önce söyledik daha. Tüm kaptanlarımıza armağan edelim. Cengiz Kurtoğlu istiyor. Bugün programımızın başında çaldık. Umarım denk gelmişsinizdir siz de. Edirne'den Gülseven ve Ercan için Ferdi Tayfur'dan bir şarkı çalar mısınız? Listemde var. Biraz bekleteceğim. En güzel şarkısını sizin için çalacağım. Hiç merak etmeyin. Şimdi Ferdi Özbeğen'le devam edelim. İyi.

insanın en savunmasız olduğu an, tüm kalbiyle sevgisini ifade ettiği, belli ettiği an değil mi? Ve karşılığında sadece katıksız bir sevgi bekler. Ama derler ki, her insana acınızı göstermeyin. Acı insanın içinde yanan bir ateş ya. Kimin ateşinize su taşıyacağını, kimin ateşinize odun atacağını bilemezsiniz. Siz iyi niyetle açarsınız kalbinizi, odun atarlar ateşinize.

Kocaeli Gölcük'ten Nevim'in mesajıyla devam edelim. Nevim düzeltiyorum. Nevim yazmış. Ah bu WhatsApp. Sıradaki şarkıyı eşim Murat'a ve aileme armağan ediyorum diyor. Antalya'dan kucak dolusu selamlar. Sıradaki parça çok sevdiğim eşim Pınar'a, çocuklarım Nurten ve Kaan'a gelsin. Adaşıma selamlarımı gönderiyorum. Aynı zamanda Radyo 7 ailesine gelsin diyor. Hayırlı geceler dileriz. Mersin Erdemli'den biz Hülya Emin Üstünbaş çifti. Sıradaki eseri size ve dinleyenlerinize armağan ediyorum. Yüce Mevlam'a emanet olun demiş. Ne güzel de söylemiş. Çok teşekkür ediyoruz. Memnun oldum tanıştığımıza. Yunifer'in ardından gelin şimdi Kubat'la devam edelim. Sonrasında mesajları okumaya süremiz el verdiğince devam edeceğiz.

zamanında kendimizi hırpaladığımız, harap ettiğimiz, hayatımıza öyle ya da böyle farklı nedenlerden giren insanlar şimdi nerede? Kaç tanesi yanınızda? Kaç tanesinin umrundasınız? Kaçı arayıp soruyor, ne yapıyorsun, bir derdin var mı diye? Ama şöyle düşünmek lazım. Yaptığımız onlaraysa öğrendiğimiz, kendimize. Her insan bir şey katıyor insanın hayatına. Bazen gözyaşı, acı, keder ama bununla beraber büyük bir erdem katıyor, sabır katıyor. Güzel düşünce katıyor, öyle değil mi?

gitmekte kararlı olana hayırlı yolculuklar dileriz. Hatta yolluk veririz, cebine harçlık koyarız. Kapıya kadar da uğurlarız. Biletini bile alırız. İstanbul'dan Canan, birkaç kez yazdım ama okunmadı mesajım demiş. Kolaylıklar diliyorum. Benim için de bir şarkı çalar mısın? Memnun oldum tanıştığıma. Tabii ki çalarım. Kayseri'den Oğuz, motokuryelik yaparken senin programını iple çekiyorum. Bugün izinliyim, balkonda eşimle birlikte dinliyoruz. Yazdığımdan haberi yok. Onu çok seviyorum. Gönüldaşım, canım eşime armağan ediyorum sıradaki şarkıyı diyor. Mutluluklar diliyoruz biz de size. İstanbul'dan Ceylan, Müslüm Gürses dinlemek istiyormuş. Bu gece iki güzel şarkısını çaldım. Kardeşim Serdar, arkadaşlarım ve özellikle eşim Cihan'a armağan ediyorum diyor. Teşekkür ediyoruz. İskenderun'daki nişanlım Emir Kapıcı'ya armağan ediyorum sıradaki şarkıyı. Dilek yazıyor, sizin için çalıyoruz.

hayatımıza sonradan dokunan, sonradan giren insanlar. Tanıdıklarımız, çevremizde olanlar. Ya da düşmanlarımız, bizi kıskananlar, çekemeyenler. Bunlar kör nişancıdır. Bunlar çok başarılı atışlar yapamazlar. Düşündükleri, söyledikleri havada kalır. Çoğunun içimizde karşılığı yoktur. Ama ya dostumuz, ya da kalbimizi açtığımız sevgilimiz. Onlar keskin nişancıdır. Canları isterse hedefi tam 12'den vururlar. Nereden vuracaklarını iyi bilirler. Elimizden ne gelir?

Sen de Radyo Hediye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101.

Kayseri'den Ayşe, Ordu'daki oğluna armağan ediyor. Sıradaki şarkıyı biz de selamlarımızı gönderiyoruz. Afyon'dan selamlar. Sıradaki şarkı eşim Selim, ablam Esra, abim Nadire ve tabii ki bana gelsin diyor Yeliz gönderdiği mesajında. Afyon'dan Halil, sıradaki parçayı Talha Perişan Nakliyat Gece ekibine armağan ediyorum diyor. Teşekkür ediyoruz. Hasret ne zormuş abi diyor bir dinleyicimiz İstanbul'dan Fatma Nur. Gönderdiği mesajında...

0: yere gidersin.
1: Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de sıradaki parçamızı Konya Akşehir'den Buğra içinde çalacağız mesajını şimdi gördüm. Efecan, o da güzel bir şarkı istemiş. Konya'dan Rıfat. Ferdi Tayfur rica ediyorum demiş. Az önce iki güzel şarkısını size de armağan etmiş olduk. Merhaba diyor Kevser, bizim için de güzel bir şarkı çalar mısınız? Irak'tan yazıyor, Irak'a da selamlarımızı gönderelim. Yine bir Ferdi Tayfur isteği, bu gece iki güzel şarkısına yer verdim ama anlaşılan yetmiyor. Macit, ben İzmir'den Çorum'a yolculuk yaparken dinliyoruz. Çok sevdiğim eşim Betül'e armağan ediyorum sıradaki şarkıyı. Ankara'dan yazıyorum diyor Satılmış Akgün, işten eve giderken sizi dinliyorum. Sıradaki parça Furkan Satılmış ve eşim Yeliş için gelsin, Yeliz için gelsin diyor. Öyleyse bu güzel eseri size de armağan edelim.

İstanbul Kağıthane'den Süleyman, sıradaki parçayı kardeşim Gülay, oğlu Mustafa, Fatih, eşim Yasemin ve tatlı kızım Melisa'ya armağan ediyorum diyor. Allah bağışlasın, ne güzel bizi ailece dinleyen dostlarımızın olması. Hayırlı geceler, Erdek'ten selamlar. Yıldız, Eli ve Batur ailesine sıradaki parçayı hediye ediyorum. Seni seviyorum. Seda demiş dinleyicimiz. Hikmet, yanlış görmediysem. Almanya'dan yazıyor Aycan, sıradaki parçayı canımdan çok sevdiğim eşim Mümtaz'a armağan ediyorum. Dün güzel vatanımızdan ayrılıp Almanya yollarında evimize doğru ilerliyoruz. 7 saatimiz var, sizin eşliğinizle gidiyoruz inşallah demiş. Hadi bakalım, kazasız belasız keyifli yolculuklar diliyoruz. Tüm sayacılara selam olsun, hayırlı geceler. Manisa'dan selamlar. Bizim için de güzel bir şarkı gelir mi? En güzelleri gelir, merak etmeyin. Samsun'dan Mali'nin mesajı, sıradaki parçayı canımdan çok sevdiğim, canım kanım sol yanım, güzel bakışlı eşim Nazan'a armağan ediyorum. İyi ki varsın Nazan. Ne kadar mutlusundur şimdi. Böyle sevgi dolu, samimi, güzel mesajları görmek beni fazlasıyla mutlu ediyor. Bu kadar kirlenmiş, şiddet dolu dünyada sevgi dolu kalpler iyi ki var.

gerçek çıkarlar bitince sahte sevgiler de bitiyor, farkında mısınız? Bugünlük bu kadar. Okuyamadığım çok fazla mesaj var, hakkınızı helal edin. Sakın bana kızmayın, olur mu? Huzurlarınızdan ayrılıyorum. Geceme eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Sizinle tanışmak, size yayın yapmak çok keyifli. Saatler 22'yi gösterdiğinde yarın yeniden buluşmak umuduyla.

Saygıdeğer dostlar, hoş geldiniz. İnşallah hoş haldesiniz. Kim bilir nerelerde kimlerlesiniz. Ama öyle ya da böyle, araba, ev, iş yeri şu an itibariyle ben de yanınızdayım. Ne sende?

Allah'ım sadrımı genişletsin, işimi kolaylaştırsın, dilimdeki düğümü çözsün, sözlerim anlaşılsın. Ve yurt içinde yurt dışında dinleyen canlarımıza, sevenlerimize tesir etsin. Evet, radyo sevmek, radyo dinlemek büyük bir çoğunluğun tadına vardığı bir güzellik. Ama bu güzelliği elinde olan veya olmayan nedenlerle yaşayamayanlar da var mıdır? Vardır. Ya da zamanın birinde dinlerken kötü bir radyo deneyimi yaşamıştır. Bir ön yargısı vardır. Radyo 7 ile bir tanışsalar bunu kırarlar. Bu da sizin bizi paylaşmanıza bağlı.

Ya ne hissediyorum biliyor musun? Şimdi size bir şey söyleyeceğim. Hanımefendiler, beyefendiler, küçüklerim, büyüklerim, herkes bir anda diyecek ki al benden de o kadar. Şimdi diyeceksin ki ya bu kadar geniş bir kitleyi tek cümleyle bir araya getirebilir misin? Getiririm. Biz birbirimize benziyoruz. Çünkü biz insanız. Ve insan zannettiği gibi güçlü değil. Aciz. Acizliğin olduğu yerde ne oluyor? Hata oluyor. Evet biliyorum. Sorsam sana hatalarını birçok şey sayarsın. Ama en büyük hatamızı söyleyeyim mi? Yüzümüze gülen herkesi kendimiz gibi zannediyoruz. Söyle, yalan mı? Hemen baba, gardı düşürüyoruz. Bir başka deyişle yelkenler suya iniveriyor. Ha?

Murat Almar diyor ki abi diyor radyoyu açtık seninleyiz. Dün de bugün de Rabbim ömür verirse yarın da demiş. Ne güzel mesaj değil mi? Gülay Ün Doğdu Aka Adana'dan selamlar diyor. Hatice Ballı Muğla Ortaca'dan dinliyorum. Çok beğeniyorum demiş. Rabbim bu beğenilere layık etsin. Anlatacaklarımın arasında böyle mesajlarınıza yer vereceğim. Siz yazmaya devam edin. Bana ulaştığını bilin. Dualar ettiğimi bilin. Trabzon'dan kucak dolusu sevgiler demiş Osman Zeynel. Yaradılanı yaradandan ötürü sevenlere selam diyor. Eyvallah. Eyvallah.

ben de seni bekliyorum. Gözlerimin içine yaş diye koydum seni. Damla damla akışını özlüyorum. Sana olan

Bugün hatalardan bahsediyorum. Programı dikkatli dinleyenler hatırlayacaklar. En büyük hatamızdan bahsedeyim. Bir de bazılarının hatasından bahsedeyim. Bir hepimizin hatasından bahsettim de. Bir de bazılarında şu vardır. Şimdi sen ararsın, sorarsın, çağrıldığında gidersin. Arandığında açarsın. Yani önemsersin. Bunu belli edersin. Ya dostum, karşı taraf sen böyle yaptıkça ondan vazgeçemezsin zanneder. Ve pervasızlaşır. Önemsersin, zanneder ki vazgeçemezsin.

İtiraf ediyorum içten içe söylediğim şey. Keşke bazılarını hiç tanımasaydım. Ya. Keşke bazılarına hiç selam vermeyeydim. Bazı yolları hiç yürümeyeydim. Değil mi?

0: bir getirsem.
1: Hadi bir de gizli gizli yüreğinin sesini söyleyin. İçten içe birçoğumda ne vardır biliyor musun? Birçoğumuzda. Vallahi ben söyleyeyim,

insan sürekli geç kalıyor, en çok da kendine. İnsan kendine nasıl geç kalır onu konuşuruz ama şimdi Facebook sayfama gelen mesajlardan devam edelim. Pekala. Ne diyor? Zonguldak'tan mesleği marangozluk olan bir abimiz Nihat Bey. Duygularımıza tercümansın demiş. Eyvallah. Funda Hanım İzmir'den, gece gündüz gölgenizde ruhumuzu dinlendiriyoruz diyor. Teşekkürler, amacım da bu biraz. Hayatta bizi yoran çok şey var. Ne mutlu beni dinlerken dinleniyorsanız.

çok hazin sözler duyacaksın şimdi benden. Hatta bazılarının şu kısacık cümlede gözü dolabilir. Bak, hayatın en hüzünlü anı mevsimine kendini kaptırdığın kişinin bahçesinde açabilecek bir çiçek olmadığını anladığın andır. Bırak gitsin, bırak gitsin.

oluyor. Her şeyi sevgiyle, severek yapmak lazım. Ancak öyle hayır gelir. Ayrılacaksak da severek diyor. Ankara'dan Hadiye, Gaziantep'ten Mehmet Mesut, Belçika'dan Suzan, Ankara'dan Cengiz Özköse, İspanya Zaragoza'dan selam saygı sevgi demiş Orhan Çakır. Bazı lokantalarda açanlar var, bazı parklarda, bahçelerde açanlar var. Düşünsene, bir taşla bin kuş.

gitmekte kararlıysan diye. Şu an beni dinleyen hanımefendiler ya da beyefendilerin de arasında böyle istemediği halde ayrılık yaşayanlar olabilir herhangi bir nedenle. Bu konuda da şunu söyleyelim, öyle devam edelim. Eğer o sensizliği göze aldıysa, emin ol, sen de onsuzluktan bir şey kaybetmez. Kaybetmiş olmaz.

küsmek, küstüğün kişi eğer kimse, aradaki bağ devam ettirmektir. Bu kardeşini dinlersen eğer, dert büyükse, yani o kişi sana zarar veriyorsa, diyalogda soğukluğu getiren şey bir belalı karakterse, küsmek değildir olması gereken. Olması gereken şey silmektir. Yoksa o seni siler. Kendini kaybedersin ve kendini kaybedenin bulduğu hiçbir şey ona fayda vermez.

Hatta şimdi söyleyeceğim, şoför kardeşlerim bazen bana diyorlar, bugün kamyon arkası yazısı var mı, tavsiyen var mı diye. Al bunu yaz aracına. Ben kaybettiklerimi özleyebilirim. Bu ihtimal var. Ama vazgeçtiklerimin hiç şansı yok.

İzmir'de tatile geldim. Gurbet zor. İkiye bölünmüş. Bölünmüş oluyorsun, yoruyor insanı demiş. Doğrudur, zordur. Ama memleketten ayrı olmadan, memleketteyken ya da ne bileyim sevdiğin bir insanın yanındayken de insan gurbet yaşar mı? Yaşar. Yol demişken Manisa'dan Mehmet abimiz, Norveç'ten gelen Sezgin abimizle yoldalarmış. Manisa'ya yolculuk yapıyoruz diyor. Eyvallah, yolunuz açık olsun. Evet sevgili dostlar, hadi devam edelim. Şu güzel eser armağan edelim. Bize gönül veren herkese. Saklı.

Onca yılı devirmiş yüreğimle çentikler atıyorum beni üzenlerin üzerine. Teşekkürü ise borç bilirim zor günde yanımda yürüyenlere.

Yalnızlığın huzuruna sattım. Kendine gerekmiş insan aslında. Yarının endişesini dün de bıraktım. Mutluluk kendine yetmekmiş. Şimdi tek başıma dinliyorum zamanın sesini.

Dedim ya, içinde gölge geçtiği zaman seviyorum. Şimdi Gölgeler diye bir şarkı var. Gölgeyi kötüleyen bir şarkı. Ama beste güzel. Kötülese de içinde gölge geçiyor ya güzel diye dinleteceğim. Ama diyeceğim ki içinde şöyle bir cümle var. Gölgeler işte yanlış söyler mi ne öyle bir şey diyor. Şimdi söyleyeceğim şeyin nesi yanlış? Bak dostum, müstehaktır diyerek insaftan vazgeçilmez. Zorda kalınsa bile hayduttan dost seçilmez. Bulutlardan yağacak rahmet gelmese dahi, vebal akan çeşmeden tek damla su içilmez.

Evet, öyle bir yaş ki benim şu an içinde bulunduğum yaş, ne çok yaşlıyım ne de gencim. Tam ortası. Ha, ömrün ortası demiyorum, onu Allah bilir. Hani mevcut yaşa göre söylüyorum, yanlış anlaşılmasın. İşte şu yaşa göre gözlemlediğim kadarıyla ben niyeti kötü olup da huzura eren görmediğim gibi, üslubu kötü olup da çevresi sevenleriyle dolu birini görmedim.

bir taksi şoförü dostumuz Manisa'dan Mehmet. Ne günahım yasakım hatta helalim hakkım gözümden sakın. Kütahya'dan Mustafa. Kapıyı Yahya Antalya'dan, Kayseri'den Kemal. Ne diyor? Fason dikim atölyemizden selamlar saygılar. Gündüz gece sizinleyiz demiş. Çok teşekkür ediyorum. Erzurum'da lavaşçı İbu. Fransa'dan Eşe Baştu. Ankara'dan Türk Tarık Fikirli. Hepsinde çok güzel sözler, çok güzel düşünceler var. Allah layık etsin. Çok teşekkür ediyorum. Eksik olmayın. Dinlemeye devam edin. Mesajlarınız, dualarınız, muhabbetiniz için var olun. Eyvallah. Konya'dan Mustafa 17 yıldır dinliyorum diyor.

0: Alha Bora Öge ile son 10 dakika.
1: Şu an beni yurt içinde yurt dışında dinleyen tüm canlar, radyonun sesini azıcık açar mısın? Bir dakikalık işini ara ver. Veda ediyorum. Merak etme, gidiyorum. Çok önemli. Bazı cümleler tehlikelidir. Duyduğunda kaçman gerekir. En meşhurlarından biri: dosta gider. Bir yerde abi biri bir şey satıyor da onu satmak için dosta gider diyorsa, altına dosta gider yazıyorsa kaç. Bu en bilineni. Ben bir çok böyle fark edilmeyen bir tanesinden bahsedeceğim. Sen yabancı değilsin. Biri senin gözünün içine bakıp yüzüne böyle diyorsa ondan kaç. Sen yabancı değilsin. Yani ne demek istiyor biliyor musun? Sana rahatlıkla haksızlık edebilirim. O zaman bugünün kapanış duası şu olsun: Rabbim kendini uyanık zannedenlere karşı bizi uyandırsın. Sıra bana gelmediyse, hala bir gölgem varsa, yine huzurlarınızda olacağım. Radyo 7'de malum gündüz 14 gece 24 günde iki programla buradayım. Sosyal medyada Talha Bora Öge yazarsan bulursun. Bir de hatırla, dün gitti yarın gelmedi, anı yaşa. Bendeniz, gölgenizden şimdilik eyvallah.